0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda. Capberis Productions.
3: Και επειδή ο Βόλος είναι μικρός,

0: öğrenim.
1: Festivalden herkese merhaba. Eğlenceyi yüksek ritimde sizler de geride bırakmak istiyorsanız volümleri arttırın efendim. Ben Deniz Süberkan Söğüt'te hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. En sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın burada olacağım. İyi müzik sizleri bekliyor efendim. Hoş geldiniz bir kez daha.

12 Haziran 2026 Cuma gününde keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ritim her zaman zirvede kulaklarınıza ulaşıyor diyelim. Tabii ki zaman zaman da yazın hiti olmaya iddialı aday slow şarkılarımızı da yer yer dinliyoruz, hatırlatmış olalım. Festivalde her zaman olduğu gibi güzel müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir soluklanalım, sonra bakalım hafta sonunda nasıl bir hava bekliyor yurttaşlarımızı.

lale. Hanımlar beyler, epey sıcak bir günü geride bırakıyoruz değil mi? Yurdun doğusunda, Karadeniz'in doğusunda ve Trakya bölgesinde yağış etkili, Antalya'da da ve civarında da yer yer etkili olmaya devam ediyor. Ama mevzu hafta sonu, çünkü deniz planları yapanlar var. Yarın için deniz planınız varsa erteleyin desek yeridir. Eğer Samsun ya da Trabzon'da planlamadıysanız bu organizasyonu, çünkü Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarının tamamında yağış etkili oluyor. Yine aynı bahsettiğimiz bölgede, iç kesimlerde de sadece Doğu Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu bir gün geride kalıyor. Ertesi günse, pazar günü içinse Ege, Marmara ve güney kıyılarında rahatlıkla tatil planı yapabilirsiniz Mersin dışında. Çünkü güneşli bir gün sizleri bekleyecek pazar gününde. Yağışlar iç kesimlere ve doğu kesimlere doğru şiddetini arttırıyor, hatırlatmış olalım.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Nereden kulak veriyorsanız hepinize muhteşem bir gün dileyelim. Mesailerini sürdürenlere de güzel bir çalışma zamanı dileyelim. Böyle enerjisi yüksek şarkılarla çalışılan zaman da daha keyifli hale geliyordur umarım diyelim efendim. Peki halde, o halde çalışmaya devam eden tüm arkadaşlarımıza gelsin sıradaki çalışma.

bulunuyoruz. Ayrı bir mutluluk zaten o, ama işin içinde gizli bir de ünvan var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama ben de yeni öğrendim. Futbol dünyasında gayri resmi dünya şampiyonluğu diye bir şey varmış. Bokstaki ünvan maçları gibi işliyor sistem. Son şampiyonu yenen ünvanını ve görünmez kemeri kapıyor. Bu iş ta 1873 yılına kadar dayanıyor diyebiliriz. Bu arada en son Kosova İsveç'e inip bu ünvanı almıştı ve dün akşam da bizim çocuklar Kosova'yı mağlup edince o elden gelen gayri resmi dünya şampiyonluğu ünvanı küt diye Türkiye'ye geçti diyebiliriz. Yani resmiyet yok belki ama şu an kağıt üstünde dünyanın en büyüğü biziz diyebiliriz. Valla milli takımla gurur duymamak için bahane arıyorduk. Harika oldu diyelim. Bu güzel haberin şerefine enerjimizi hiç düşürmeden sıradaki hareketli şarkıyla yola devam ediyoruz. Herkese keyifli dinlemeler, sesleri yükseltmeyi unutmayın.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim, günün en güzel örneklerini dinliyorsunuz bulunduğunuz ortamlarda. Yarın batıda yağış var dedik. Ertesi günde doğuya doğru ilerliyor. Yağışlar yarın için deniz planı yapacaksanız eğer ki sahillerde yağış etkili ama hava sıcaklıkları o kadar düşük değil. Yağmur eşlik etsin bana denizde diyorsanız güzel de bir deneyim olur. Yağmurda denize girenler ne demek istediğimi çok iyi anladı değil mi? Var mı öyle bir deneyiminiz? Efendim, günün sevilenleri kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ben Tüm Erkan Söğüt'ü festivalde hafta içi her gün sizlerle birlikte olduğum tam da bu saatte yine iyi müziği sizlerle buluşturmaya kaldığım yerden devam ediyorum.

ve çağrı cihazları sevgili dinleyenler. Çağrı cihazında kodlar vardı. 100 aradım, 200 gel, 300 acil. Kendi aramızda şifreler yaratırdık. Her mesaj bir anlam taşırdı. Bugün bir tıkla ulaşıyoruz ama o zamanlar her bip, her kod bir heyecan dalgasıydı. Sanki küçük bir bulmacayı çözüyorduk ve karşımızdakinin bizden haber beklediğini bilmek kalbimizi hızlandırıyordu. Kırık plak devam ediyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yine keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığım yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Keyifli anlarda buluşuyoruz sizlerle. Efendim, Kaliforniya'da ikamet eden birkaç çocuk evlerinin bahçesinde oyun oynadıkları sırada toprağın altında sert bir nesneyle karşılaşıyor ve durumu yerel güçlere bildiriyorlar. Çocukların araç tavanına benzer bir yapı hissettikleri yönündeki ifadeleri de dikkate alınarak bölgede kazı çalışması yapılıyor ve emniyet mensuplarının bir iş makinesi vasıtasıyla gerçekleştirilmiş. Derinleme kazı sonucunda toprağa gömülmüş 1974 model bir araç ortaya çıkıyor. Çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin uzun süredir yer altında bulunmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunduğu da gözlemleniyor aynı zamanda. Araç ilk günkü sanki garajdan çıkmış haliyle duruyor gibi. Bahse konu olan dönemde yaklaşık 18 bin dolar değerindeymiş bu araç. Tabii ki şimdi birazcık da müzelik olabilir, değil mi?

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hanımlar beyler, 12 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma günü. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hafta sonu planı yapmaya devam edenler için bir kez daha hatırlatalım. Yarın kıyı kesimlerde yağış etkili oluyor. Ertesi günde doğu bölgelerde, yani kıyıda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Efendim, güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Çay dünyada en çok içilen içecekler arasında yer alıyor biliyorsunuz ki Asya'nın nüfusunu da baz alınca. Özellikle de ülkemizde çay tüketimi de oldukça fazla. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu sevilen içeceğin aslında sağlığa faydalı olduğu da kanıtlandı. Ve bilim insanları yaptıkları son araştırmayla uzun yaşam ve sağlık açısından potansiyel faydalarının çayın nasıl tüketildiğine bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Peki çayı nasıl tüketeceğiz? Önemli gerçekten. Bilim insanları neler diyor? Ha, geliyoruz birazdan, ayrılmayın.

Efendim çayı nasıl tüketeceğiz? Bilim insanları bununla ilgili bir açıklama yaptı. En yüksek faydayı almak için diye. Efendim Türkiye çay tüketiminin en fazla olduğu üçüncü ülke, birinci sırada çayın anavatanı Çin, ikinci sırada da nüfusuyla öne çıkan Hindistan yer alıyor diyebiliriz. Ayrıca bu iki ülkenin çaylarının da çok daha kaliteli olduğu da söyleniliyor bazı gurmeler tarafından. Efendim kaynaklara göre Türk vatandaşları yılda yaklaşık 6000 fincan çay tüketiyormuş. Araştırmanın detaylarında Türkiye'deki çay tüketiminden bahsedilirken ülkede en yaygın çayın siyah çay olduğu da tabii ki vurgulandı. Bu çay tüketimine biliyorsunuz ki kuşburnu, ıhlamur çayı gibi çaylar da giriyor diyebiliriz. Efendim peki nasıl tüketin diyor uzmanlar. Araştırma incelemesinde ayrıca kaynar suda demlenen plastik bir çay poşetinin 109'dan fazla mikroplastik çay parçacığı barındırabileceği ortaya kondu. Yani bu tarz çaylar tüketmiyoruz. Bilim insanları özellikle yapay tatlandırıcılar ve koruyucular gibi zararlı katkı maddeleri içerebilen işlenmiş yani çişelenmiş bu soğuk çayların kesinlikle zararlı olduğunu da vurguladı. Araştırmacılar zararlı maddelerin normal tüketimde önemli bir sağlık riski oluşturmasa da uzun vadede çok çay içenler için endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft.

0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha diyelim. Ve an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Keyifli şarkılara bulunduğunuz ortamlarda eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yarın yeniden burada yokuz, onu takip eden pazar gününde de pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Günaydınlar sevgili dostlarım. Kocaman kocaman günaydınlar. Bulutlu bir İskeçe sabahından, bulutlu bir Batrakya sabahından sesleniyoruz sizlere. Ve meteorolojinin bildirdiğine göre saat 3'ten itibaren, saat 15'ten itibaren yağmur bekleniyor bölgemizde. Zaten ya kalime razeni zame. Öyle sabahtan akşama kadar güzel bir gün görmedik. Nazume pote sabı dolsan tazume. Ya kalime havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız güzel olsun. Önemli olan bizim havamız iyi olsun sevgili dostlarım. Haydi Radyo City, haydi Radyo Terapi'ye. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Haydi Kalfa Pastanesi'ne. Kalfa Pastanesi'nin efsane tatlıları, efsane lokumları, efsane lezzetleri, kurabiyeleri. Kalfa Pastanesi fark yaratmaya devam eden pastane ve Kalfa Pastanesi. Ne diyoruz? Çok güzel bir kurakisi var. Yepyeni lotus krema dolgu. Gurbetçiler, gurbetten buraya gelecek olanlar, gurbetten gelmiş olanlar, tatile başlamış olanlar Kalfa Pastanesi'ne uğrasınlar. Kalfa Pastanesi'nin tüm lezzetlerini denesinler ve lotus krema dolgulu kurakisini de denesinler efendim. Değil mi Ahmet Ali? Aynen öyle yapsınlar efendim. Günaydın bakalım Ahmet Ali Kalfa Pastanesi, günaydın. Hasan abi günaydınlar, Hasan abime günaydınlar. Mehmet Hüseyin Agama günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Adem abi, davay napreş yerine pamakça başka bir şeyler yazsan her zaman çok sıkıcı oluyor ya. Davay da napreş, davay da napreş. Davay da napreş delinin elini bellediği gibi oluyor ya. Baba ya her sabah davay napreş, davay napreş. Abi başka bir şey söylesene. Başka bir şey söyle.

Mehmet'i. Mehmet Almanya'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Leyla Badex kızlarına günaydınlar. Günaydın be dertli, nasılsın demiş Gökhan Karali. Dertliyim, dertliyim, hicranıyım. Dertime derdime derman bulamıyorum. Bir sevgilim, bir kedim bile yok desem yalan olur. Çok kedim var. Hiç kedim yoktu, bir kedim oldu, üç kedim oldu, beş kedim oldu. Şimdi kedileri sayamıyorum. Durup durup doğuruyorlar. Durup durup doğuruyor kediler. Şarkıyı başa alsana ben. Ne konuşuyorsun? Hadi ben Çıkaya günaydınlar. Zülfiye Yılmaz günaydınlar. Günaydın, haftanın son gününden kolay gelsin demiş Gürdan Salih. Senin için haftanın son günü Vaktim. Benim için yarın da var. Ya. Ra ra ra. Sutre. Ursuzi. Sakalasi Tokeroli. Hüseyin Leblebiciz. Bu isere file. Bu isere aga. Bu isere barba. Sto agası ise barba. Günaydın abi, güzel bir cuma günü olsun. Yağmur Frankfurt'tan selamlar gönderiyorum diyor İlyas. Çürüyeceğiniz geleceğiniz oralarda diyeceğim de biz de aynı şeyi yaşıyoruz buralarda. Ya Ertan Sakallı Max'ı unutma demiş. E canım Max'ı geçtim ya, Max Gefir, Max Tayran, Max'ın katkılarıyla başlıyor dedim ya program, demedim mi? Beni canım program başlarında Max geçmedi mi? Unuttun mu Max'ı? Max'ın katkılarıyla başlıyor demedik mi? Olabilir. Aşığım, kafam hiç yerinde değil. Hiç yerinde değil. Aşığım, seviyorum. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Duran abi. Günaydın Max'ı geçmedim ben, geçti mi? Kalimarama, kalimarama, kalimarama, kalimarama, bu Germanya gel, buradaki hava çok iyi demiş Yasin. Yasin günaydın demiş Tanju Korma, öyle Tanju. Faik nasıl? Faik nasıl? Çok üzgünüm, Faik'ten uzaklara gidiyorum. Faik'ten çok ayrı düşeceğiz, çok üzgünüm. Her gün Kurcalı günaydın artık demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Her gün günaydın, her gün günaydın, her gün günaydın, her gün. Nihat Kuru günaydın, kralı yayınlar derim demiş. Çok teşekkür ederim efendim, günaydınlar efendim, günaydınlar efendim. Davay efendim, nafreş. Mehmet Nasım abi günaydınlar. Hatice abla, Mehmet Şehir, sevgiler, saygılar, günaydınlar. Seden günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Halil Haliloğlu günaydın, kolay gelsin abi, iki gündür dinleyemedim yüksek sesten dolayı, bugün kulağım sende demiş. Yüksek ses mi vardı çalıştığın yerde? Şimdi kulağını ver bakayım bana, program bitene kadar ödünç istiyorum kulağını, ondan sonra ne yaparsan yap. Ne yapayım senin kulağını programdan sonra? Fırındayım, fırında. Tilkin önüp dolaşıp gideceğin yer Kürtçü dükkanı demiş Leblebi Hüseyin Agam. Yaptırdın mı masaj beline, geçti mi belin? Ha? Değerli müşterimiz, Gürkan Nesin oldu son siparişi için teşekkür ederiz. 55 bilmem kaç bilmem kaç numaralı müşterilerimize en iyi isteğimizi sunmak için çalışıyoruz ve geri bildirmeniz bizim çok değerli. Birkaç dakikanızı ayırarak anketimizi doldurursanız çok memnun oluruz. Ankete katıl. E-Help. Ödeme türü Mastercard. Sipariş toplamı 129.63 euroluk sipariş vermişim E-Herb'e. Onlar da bana mail yollamışlar. Epistopi para yollasanız da bana mail yollayacağınızda onu da yanına alsana. Biraz kafa dinleyelim demiş Tanju Korum. Timur Lesrefili. Timur Kansrefili. Timur Lesrefili. Efendim, efendim, nar çiçekleriyle günaydın. Bu sene çok nar olacak. Vallahi bak. Aman bizim bak bu narlarda nasıl nar çiçeği var. Nasıl nar çiçeği. Her yer çiçek. Her yer bütün ağaç çiçek. Yapraktan çiçek var. Çok çiçek var, gördünüz mü? Narlarda nasıl çiçekler var. Akşam çektim bunları. Nar çiçekleri. Nar çiçekleriyle günaydınlar. Nar çiçeği rengi en sevdiğim renktir. O yüzden radyoterapinin rengi de öyle. Nar çiçeği rengi. Anladınız mı? He? Selçuk Bekir Dobro Utro. Leblebici Hüseyin Agam. Günaydın sıcacık fırına. Erkan Nurcan.
Emin Ferioğlu, Ahmet Demirci, Tayfun, Gülcan, Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Faik Doğanca Bey günaydın. Sevcan Gülen ablama ve bu güzel çiçeklere günaydınlar. Güner Salih, Güner ablama günaydınlar. İrfan Abdullah günaydın. Bülent Ustur günaydın. Cengiz Keto'ya günaydın. Fatma İrağım ablama günaydın. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydın. Halil Belginesin, Hüseyin Bircan, Özcan Hasan, Salih Mustafa. Bu nasıl, ne pilavla su be? Hayırlı cumalar demiş Kemal Atatürk. Amerika kim bilir mi? Bu ne be? Bu ne saçma bir şey be? Ali Santahyoğlu günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar dilerim demiş. Bayra bayram günaydınlar. Taner Ülke, Ayşe Ali Baboğlu, Taner Hasan, Hüseyin Rasim, Zeynep Koray, Sevim Boğası, Cüneyt Sadık, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Rinayran, nayran, nayran, nayran, nayran, nayran.

Günaydın yayınlar kankam. Bugün sana çok az görülen bir doğa olayıyla günaydın demek istedim. Frankfurt'ta yağmur yağıyor demiş. Kankam. Ama Frankfurt'ta ne zaman yağmur yağmıyor ki? Şimdi yağmur yağsın. Senede 365 gün var. 322 gün yağmurlu. Frankfurt. İsmail'e günaydınlar. Bizim İsmail Maxi Sigorta İsmail. İsmail Batı Trakya'yı muhteşem katkısız katıksız koruyucusuz helvalarla, tayin helvalarıyla tanıştırıyor. Metin markasıyla kakaolu sade Antep fıstıklı ve Metin markasıyla muhteşem çok güzel pekmez ve tahin. Metin markası Şükrüye marketlerde, Seçkin Bakkal ve marketlerde, pastanelerde, sizin hizmetinizde. Dosse. Haydi nakisüme bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.

tüm şirketler abuk sabuk mailleri bana yolluyorlar. Booking.com Tillet'e yana taksidesin Atina Gürkan. Vestis pio prospates τη μέση εδώ. Ας μπορούμε το ιδανικό κατάλημα για σας. Αθήνα, Ελλάδα. Αθήνα σάδιτζε. Επειδή με Ακρόπολιν όρδα. Και Σύγκρουτο bir tane Indian haveli var. Bir Hint restoran var. Hep söylüyorum. Sadece ve sadece yemek yemek için gidebilirim. Pazar günü Atina aktarmalı uçacak uçak ama maalesef çok az vaktim olacak. 3 saat gibi bekleyeceğim havaalanında. O yüzden merkeze gidip yemek yiyip gelmeye vaktim olmayacak. Çünkü merkez çok uzak havaalanında. Vallahi billahi. Şöyle bir 6-7 saat vaktim olsaydı gidip yemek yiyip Indian Haveli'de döneceğim.

kız kızdan. Biz biz yendiz dizde merhaba yazar. 26 Haziran'da. 26 Haziran'da Aziz Anesma Nurgül ve Aziz Anesma ve Nurgül düzenliyor bu eğlenceyi Posidonya'da. Kız kıza, siz sizde, biz bize. Giriş 15 euro. Full masa donatılı bütün yiyeceklerle ve en güzeli Gürkan Nesnola gibi dolgulu biftek. Dolgulu bifteği denemeyi sakın unutmayın sevgili dostlarım. Alkolsüz yiyecekler de dahil. Orkestra, grup ekstra ile oynamak da dahil. İlk ana müziğin içinde coşmak da dahil. Sadece only 15 euro. Decapendi euro denne tipata 15 euro. 26 Haziran'da. 26 Haziran'da kız kıza, biz bize, diz dizde. Şakır şakır, çantı şıldır, şıldır şıldır, faldır faldır oynayın, faldır faldır oynayın sevgili isterim. Biletleri nereden mi alacaksınız biletleri? Esiz Aynesma, Little Lord'daki Dima Peças Nurgül'den alabilirsiniz. Beauty Club Ayşe'den alabilirsiniz. IM Butik Ayşe abladan alın. Trakya Mobilya Ferişte abladan alın. Kali merhaba. Apo Germania gel buradaki hava. Aşık mısın gene demiş Yasin. Ha? Gene aşıkım. Gene aşıkım gene. Kefal Müneye gidiyorum sanıyorsun. Sevgilim var orada. Havasına suyuna mı gideyim Kefal'ın yanı dağlarına mı gideyim denizde mi gidiyorum sanıyorsun?

Kahveyi söyle demiş Gökhan. Ay kahveyi yine unuttum. Vay unuttum kızım. Kahveyi unuttum yine. Kahve çok önemli. Yemekten sonra kahve servisi var. Yemekten sonra biz bize kız kıza diz dizde eğlencesinde isteyene Türk kahvesi, isteyene Elinico kahve var. Çok önemli. Unuttum onu. Kazandan yapacaklar kahveyi. Kazandan.

İmamoğlu Elektrik Yatsıköy'de, bizim Vistoni'da Gökmen'in bitişiğinde sevgili dostlarım, Balıkçı'nın bitişiğinde elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi, termosfonları, klimalar, satışı, kurulumu, herhangi bir sorun problem olduğunda her zaman başvurabilirsiniz. Yılların esnafı İmamoğlu sevgili dostlar. İmamoğlu sarışın mı esmer mi demiş. Kefalonya'daki sarışın, Zakit Dost'taki esmer.

Ay az kalsın kahveyi unuturdum vallahi, bile unuttuydum kahveyi. Allah senden razı olsun, tuttuğun altın etsin Allah senin. Neyi tutarsan altın olsun Gökhan. Allah seni tuttuğun altın etsin kardeşim, yaşa. Rıfat Marketler, marketçilik alanında fark yaratıyorlar. Rıfat Marketler'de fark ne? Fark hijyen, fark kalite, fark yerli ürünler. Fark marka ürünlerde. Fark müşteriye olan saygısında, sevgisinde. Çalışanına olan saygısında, sevgisinde. Rıfat Market'e, Rıfat Market'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlar.

Hayat sana güzel demiş Mehmet Nazım abi. Biz ne zaman yapacağız? Sap sapa omuz omuza demiş Halil. Sap sap omuz omuza kılıç kılıca. Kılıç kanka mı partisi? Kılıcı keskin olacak olan güveyi kazanacak. Güveniyor musun kılıcına Halil? He? Biz köpük partisi yapacağız. Erkek erkek. Bir kişi itiraz etmeyecek yalnız. Evet.

3 tane kruvaziyer gemisi gelmiş, yanaşmış Argostoli'ye, şeye, Kefalonia'ya. 3 tane 12 bin kişi Argostoli'de, 12 bin kişi. Şimdi bu sabah haberlerde okudum. Argostoli batıyor. Turist akınına uğramış. 12 milyar satma. 3 kruvaziyer gemisi. Kurazu yer bile gelmiş.

MK Rentekar araba kiralama şirketi Seymen'de. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yön üzerinde. mk-rentekar.com adresinden arabalarınızı kiralayın. Çok iyi durumda, çok güzel arabalar. Günlük, haftalık, aylık araba kiralayın sevgili dostlar. MK Rentekar. MK Rentekar, günaydınlar. Bor Fresh asitli içecekler, meyveli içecekler, türlü türlü tatları var, çok güzel tatlarda. Bor Fresh Lima Grup yapıyor dağıtımını. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da da bulun, Instagram'dan da takip edin sevgili dostlarım. Bor Fresh İlyahtiza kuru temizleme çalışanlarına günaydınlar. İlyahtiza çiçek gibi temizliyor, tertemiz yapıyor. Biyologiko kasarız moddan yatak dönüzüneyi temizleme, döşek temizleme, perde temizleme, eşek de aman eşek demişim, yorgan temizleme, battaniye temizleme, süet temizleme, deri temizleme, gelinlik temizleme, halı temizleme tabii ki. İlyahtiza 8 numarada yeni yolda Gümürcü'ne de Erhan Kalyancı ve ekibine günaydın, kolay gelsin.

Enver Abdurrahman abi, bu sene yasa çıkamayacağınız galiba, yayından dilerim demiş. Galiba öyle olacak. Bilmiş Şerif günaydınlar. Ahmet Osman günaydın yengeç. Yengeççi abi demiş. Burak Molla günaydın Gürkan abicim mi demiş. Ahmet. Bize bir yengeççi ısmarlasana. Yengeç mi? Ne yengeci be? Niye yengeççi dedim bana? Yengeci mi dedin? Ne dedin sen bana be? Biz dondurma yürüyün. Bu sabah saat 5:30'da uyandım. Hepinizin yaptığı gibi elimiz nereye gidiyor? İlk önce telefona gidiyor. Saat 6:30'a kadar telefonla oynadım. Oynadım. Bıktım. Sonra kalktım. Mutfağa gittim, baktım domates var. Baktım annem patates böreği yapmış. Bir de peynir kestim. Oturdum bir yedim. Geldim bir de kahvecik yaptım.

Şaban Usta günaydınlar. Kumaş kaplama, koltuk kaplama, koltuk döşeme. Şaban Usta, Şaban Ahmet. Yaşa. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Büyük kilisenin olduğu yerde, sansiyonun olduğu yerde, yılların tecrübesiyle kapitane kumaş döşemelerden tutun da her türlü kumaşa kadar araba kumaş kaplamaları, araba tavan kumaşı kaplamaları, her şeyi yapıyor sevgili dostlarım. En uygun fiyatlarla dememize gerek var mı? Yok. Üstelik memnun kalmayanların da parasını geri iade ediyor. Yengeçle beraber bir de takımlı ayakkabı alacağım demiş Ahmet. Siz deli olmayasınız bana, ne diyorsunuz siz be? Yengecinin takımlı ayakkabısı be. Allah bir adam. Niye yengecinin takımlı ayakkabısı be? Lafta kılıcına güvenmeyen yok ki. Herkes since Batı Trakya'da John Hitchens demiş. Hani... Laftan peynir gemisi görürse ya... Kaç numara giyinsin demiş Ahmet Osman. 42,5. Amca sizin evde börekten başka yemek pişmiyor mu? Her gün börek var diyorsun. Seni papacı demiş Gökhan. Aa, niye yalan söyleyeyim? Vallahi da billahi de börek vardı. Annem çok sık börek yapar. Allah Allah. Fatih. Efendim Koryatik esgepsiz. Kavala'dan... Ta Evros'a kadar bakkal ve marketlerde Koryatik esgepsiz Trakyotiko filo 2015 yılından beri Şahin'de üretilen böreklik yufka, Fatih'in yufkası, Fatih Trampa'nın yufkası. Deneyin. Ayaklarım da dengesiz. Vallahi de billahi de 42,5 numara giyiyor. Yani ayakkabıya kalıba göre değişiyor ama bazen 42 dar geliyor, olmuyor. 43 büyük geliyor. 42,5 tam geliyor. Her şirketinde, her markanında 42,5 yok. Vallahi bak şimdi. Yani mesela 42 numara Shakers'ın var, Shakers mı? Skechers'ın var. 42 numaradan tam geliyor. Mesela 42 numara Lacoste küçük geliyor. 43 büyük geliyor. 42 numara Napa Pişti tam geliyor. 42 numara Calvin Klein dar geliyor, 43 büyük geliyor. Ya 42,5 numara Gucci tam oturuyor ayağıma. Tam oturuyor Gucci'ler. Medium don dar geliyor, large bol geliyor. Vallahi bak, donda bile ayarsızım. Ne derdi geçen de Gökmen de OnlyFans için iyi de iyi Hasan sana unutuyorsun diye demiş Ahmet. Hasan'ı kim dinliyor ki be ya, bunu unutayım aman. Hasan unutmalı kizle yürü fefile torame taksimas hep dedikodu yapmıyor, görmüyor musun? O onlanmış, bu bunlanmış. Görmüyor musun geçen akşam neler dedi? Marifile. Ben de hiç dedikodu olmaz. Ben de dedikodu yok. Dedikodudan uzakım ben. Mehmet Kara kardeş, bugün günlerden cuma. Bugün Korifi'de yer yerinden oynayacak. Bir de Kiraz Festivali başlıyor. Kiraz Festivali'nde benim panoma iyi bakın, iyi mi? Reklam verdim. Hep sık sık geçecek benimki. 750 euroya anlaştık. Benimki sık sık 2 dakikada bir şak diye benim reklam çıkacak. Şak diye radyo terapi Gürkan Nesli olarak çıkacak. Şak. Ha, Kiraz Festivali'nde reklamıma iyi bakın. Ve Kiraz Festivali'nin olduğu yerde yer yerinden oynayacak. Canlı müzik var mı bu akşam? Festival dolayısıyla iptal mi Mehmet? Korifi'de. İyi çekin. Plerofories, Yatinepomen, Ptisis, Asmetin, Aegean. Kante çekin. Online, Kepigenit, Apertiasti, Poli, Pili, Anachorisis. Borit tepsis nakante çekin tona poskevonsa sto self bagaj drop off gise opi parhun tia thesma me ti karta pivi vasisas i chrismopise to Aegean backpack ke miose sto elaxto to chrono sa sto aerodromio Aegean da çekinim açılmış, çekinim açılmış, durun bakayım çekin yapayım. Epitropomena oria poskevonsa

Uytarı kıytarı uçaklarda uçuyorsunuz. Business class diye bir şey yok. Yani bir business class yeri yok. Perdeleri kapattır yana 4 sırayı. Haydi bakalım an sana business class oluyor. Gözümle gülesim geliyor. Gözümle gülesim geliyor. Rıcalar diye çekiyorlar hemşire. Ama hemşireler demiş. Hostesler perdelerim. Alın size business class. Ay yarabbim. Neyimizden hayır vardı uçaklarınızdan hayır olsun ha. Business class'mış. Festival dolayısıyla bu akşam programımız iptal abim. Haftaya inşallah demiş Mehmet. İnşallah. Günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Junior'um, günaydın Junior'um. Günaydın Kral, hadi gene iyisin. Ahmet Osman ayakkabı alacak sana galiba demiş. Yengeç mengeç bir şeyler diyor ama hiçbir şey anlamadım. Ahmet Osman bana ayakkabı mı alacak? Ahmet Osman. Bu bildiğimiz Germanos'ta çalışan öyle mi?

En güzel çikolata hangisi biliyor musunuz? Oda sıcaklığında çikolata. Buzdolabında olursa tadını alamıyorsunuz. Çikolata iyi yaz. Mevkudan da takatom kakao. Oda sıcaklığında ağzımda eriyor.

business dansa direkt dansı var mı? O perdenin arkasında neymiş Yasin? Boğulacağım. Yapmayın boğulacağım. Saat 8.51'de çikolata yiyorum. Sözde tatile giderken incecik içerdim. Semirmiş danalar gibi gidiyorum tatile. İhtiyarladın Gürkan abi demiş Ahmet. Kat kat gülüyor, buluyor burayı bak Hasan demiş. Ha? Ne yapıyor ya sen?

Selamlar, bugün güzel iskeçemizden demiş Seden. Abo. İskeçe demişsin, hoş geldin. İskeçemiz güzel, hava güzel değil. İskeçe demişken, bugün gidin. Kuru kasapta yeni parmak sucuklar var. Çok beğeneceksiniz. Bak, bunları ben tavsiye ediyorum sizlere. Bunlar kuru kasabın ürettiği sucuklar değil, İbrahim kardeşlerin. Smak'ın sucukları, çok tavsiye ediyorum. İsterseniz kangal sucuk da var. Bizim kasabın, Ahmet'in üretimi. Çok güzel tavuk bifteği var. Harika, muhteşem köfteler var. Gemisto bifteki var mekasseri. Neler neler, neler neler, neler neler. Leofort Tratı 14'te Kuru kasap. Kaçayım ben, senin okuman da bozulmuş Ahmet. Kat kat guluyu burayı bak Hasan demiş. Heh, aynen yazdığını okuyorum. Bir şey anladıysam ne olayım? Aynur abla, Necdet abi, nasılsınız bugün? Özgür abi, bu akşam düğüne gitmeyeceksin mi demiş. Kimin düğünü var bu akşam be Özgür? Ben yaşlıyım, haberim yok düğünlerden müğünlerden. Benim kalbim var, şekerim var, romatizmalarım var. Şeyim var, tansiyonum iniye piniye. Ya çok problemlerim var kardeşim, çok. Çok problemlerim var. 3 gün tatil var demiş Seden. Perihom'da da prosfora var, sarma makinesi. Trak. Uğraşıp durmayın sarmalarla. Sarın atın pencereyi. Aman tencereye demişim. 5 euro. Seden bugün sponsor değil ama onca sponsorun varken Seden'in de hatırını kırmayalım. Bir kere aktaralım. Bir kereden bir şey olmaz. Sponsorlara bakacak da şok getirizim geliyor çünkü burada. Anacığım. Efendim, emaye gastra var, güveç. 38 santim. Aa, gulema kapaklı 13 euro. Çok güzel et pişiyor. Tost makinesi 750 watt. 15 euro. Çamaşır aplostrası 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro. Nerede? Perihom'da, İskeçe'de, Siras 3'te, pazar yerinin olduğu yerde Barış Barbaris'in karşısındadır. Haydi bakalım. Günaydınlar. Necdet abim özel günaydınlar. Günaydın, iyi programlar deriniz demiş Ebru Halil. Grand Coffee. Günaydın. Günaydınlar sevgili dostlarım.

Just Green Ahmet uyandın mı? Kefalonya'dakiler çok şanslı. Her gün Cevriye dinleyecekler. Günaydın demiş Nergis Deli. Allah hepimizden razı olsun Selen'im.

tane yeni mikrofon aldım. Go X-R Mikti ile aynı marka. Tam uyumlu, inanın onu ayarlama üşeniyorum şimdi. Kefalmiyonu alacağım zaman zingolara. Çantam 6 kilo geliyor, tarttım onlar. Onları şeylere saracağım herhangi bir problem olmasın diye. Hani böyle içinde hava kabarcığı olan kağıtlar oluyor. Naylonlar sarıyorsun. Ne yapayım? Mikrofonu sarıp sarmalamak lazım. Hassas şey, bozulur. Uçakta valiçalar oradan oraya atıp duruyorlar. Oradan oraya atıp duruyorlar valiçaları. Dün tatile alacağım bokser hakilerimi. Ahmet, senin deterjanını alan yıkadım. Yumuşattım. Ahmet, Just Green. Just Green. %100 doğal deterjanlar bunlar sevgili dostlarım. EcoSert, EcoSert sertifikalı. %100 doğal, güçlü temizlik. Hem doğal hem güçlü. Bulaşık deterjanları. Renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Lilyum zamba kokulu yumuşatıcı. Bebek çamaşır deterjanı. Bebek biberon ve emzik temizleyici. Aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri. Şükriye marketlerde, Rıfat marketlerde, Agora Plus'larda. Ve çok yakında Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde. Just Green.

Bugün ne taraflara dağıtım yapacaksın? Bugün ne taraflara sipariş almaya gideceksin? Günaydın. Pompa deyince, pompa diyor deyince, İbrahim abiye günaydın, Alper'e günaydınlar. Onlar bu işte uzman, uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Yeni model, son model tezgahlarla işiniz çipşak ve ekonomik şekilde çözülüyor. Traktörünüzü, arabanızı diagnostikoya bağlasınlar. Neresinde ne var şıp diye bulsunlar sevgili dostlarım ve daha ekonomik şekilde, daha güzel şekilde, daha rahat şekilde size hizmet versinler. Yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar. Yolda kalan araçlar içinde hizmete sınır tanımıyorlar. Bıyıklıköy'de, Bıyıklıköy'ün merkezinde, Siropis Keçi'de, Aysel'e günaydın, Ömer'e günaydın. Hele loy loy loy kibar yârim esmerim. Siropi'nin potinakileri, Siropi'nin şuruplu tatlıları, Siropi'nin tulumbaları, Siropi'nin ikramlıkları. Kendi küçük ama lezzetleri büyük ve kaliteli ürünlerden yapılan pastane, oluşan pastane. Gerçekten en kaliteli çikolatalı, mikolatalı her şeyi kullanıyorlar. Siropi pastanesi nerede? Balkan'a çıkan yol üzerinde, Tetartis Oktombrio'da. Çingeli diye kasap var. Kasabı geçince hemen sağ tarafta köşede. Erlapık Siropi. Bir haftadan beri İskeçe'deyim, bırakmıyorlar beni demiş Ahmet. İskeçiler çok sevdi seni galiba.

0: Oğuz seni beklerdim. Oğuz seni beklerdim. Sizin köydeki kafenin adı Lekaps Kafe değil mi? Fikret abi onu yanlış yazmış, yanlış yazdırmış, yapay zekayı yaptırmış galiba. Ya be kardeşim yanlış yaptırmış büyük ihtimalle, baksana. Dur bakayım.
1: Bir taş attım havaya, düştüm hapushanaya.
0: Le Cafe demiş. Le Cafe mi, Le Caps mı? Le Cafe. İyilik abi, kaliteli kahveler, ızgara çeşitleri, ızgarada pişmiş menüler, dana pirzola, kusu pirzola falan filan, haftalık özel lezzetimiz, her cumartesi fırında kusu bulunurmuş. Yassıköy Anayol üzerinde, okullara varmadan sağda. Fikret abi böyle yazıyor bu adresleri. Hangi okullara, nereden nereye giderken? Yassıköy'den İskeçye'ye giderken, İskeçye'den Gümüşlü'ye giderken okullara varmadan sağda mı? Öf! Öf! Öf! Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Köfür köfür kabaran yufka, Trakya yufka. Rıdvan Feyiz şekerim. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde İskeçe'ye, İskeçe'ye vermiyor, veremiyor, yetiştiremiyor. İşi büyütünce her yere verecek. Şimdi sadece Rodopil'ine veriyor. Le Caps, Le Caps. Baksana Le Cafe yazmış bana bir şey. Gerek, Fikret abi. Gerek, cari esmer olan zincirden bal gerek. Ha siz de olsanız kız sinirlenmez misiniz? Çok sinirleniyorum, çok kızıyorum. Helal oyla oyla kibar yar mesmer. Bugün sipariş toplayacağım Gümülcine'nin ova köylerinden demiş Ahmet. Helal oyla oyla kibar yar. Just Green. Güvece Nova köyleri. Just Green'le sizler de tanışın.

Ben sana bir şeyler vereceğim senin eline Oğuz ama bak şimdi. Silme gördüm sildiğini. Tekrar yazmış buraya. Vereceğim beslenin eline. Diline de kalbine de.

0: Oy ki var yarim esmerim.
1: Eller durmasın.
0: Yastıköy'den İskeçe'ye giderken ortaokula varmadan sağda yaşa be Turan abicim. Yaşlar Yastıköy'den İskeçe'ye giderken ortaokula varmadan sağda Le Caps Cafe. Le Caps Cafe tamam. Le Caps Cafe. Turan abi seni alacağım. Menajerim sen ol benim Turan abi. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmaz. Le Cafe yazmış baksana. Metin çok uzundu. ChatGPT'ye yaptırdım demiş. Götü gibi yapmış ChatGPT onu. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Gelmiş ne geç... ChatGPT'nin ya. Kuşlar gibi ikimizi bir... Burada zaten delirmek, çıldırmak üzereyim sponsorlardan. Kafayı yiyeceğim Faros. Kalimera Sibel burada mısın Sibel? Açtım da radyoyu. Faros Fener'de. Vark vark vark vark vark vark vark vark vark vark vark vark. Diye martılar bağırırken, püfür püfür deniz rüzgarı eserken, yağmur yağarken. Gidin yağmurda da çok güzel öyle o Faros. Bu yağmurda balık yemenin tadı bir başka, balık yiyin. Balık sevmeyen et yesin, pirzola yesin, tavuk yesin, köfte yesin. Dana köftesi. Faros'ta. Benim karnım tok ama manzarayı görmek istiyorum diyenler. Gidin oturun pasta yiyin. Kahve için. Ne yerseniz yiyin sevgili dostlarım ama manzarası muhteşem. Faros. Fener'de, Faros Fener'de, Faros Fener'de. Günaydın bakayım be alemlerin kralı demiş İlkan Solis. Doğrudur alemlerin kralı olduğum doğrudur. Turan candır demiş Ergin Kurcalı. Ergin Kurcalı.

Günaydın Gürkan, dalgayı yeni tutturdum. Bir şeyler kaçırmadım inşallah demiş Sefer Sakin. Gelip girmesin. Dalgayı program başlamadan tutturun efendim. Yılmaz Kasım abi, Hıcı Ali'ye günaydın. Çok uzun sürdü, ne çıktı ağzından gene demiş Doran abi. Mustafa. Hadi Mustafa. Böyle çok uzun çıktı mı? Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Καλημέρα στο κύριο Θόδωρο. Καλημέρα αέρα Beach. Φέναρτε, αρωγείτε. Denize en güzel beach. Eura. Salıncak demek Eura. Nah, de bu kadar kalın dana bifteği. Dana burger yapıyorlar. Burger. Yanında patates kızartması veriyorlar. İçinde karamelize edilmiş soğan var, kaşar var. Of, of.
1: Hazır mı?
0: Of.
2: Aramıza kimse.
0: Of ki of.
2: Girip girmesin. Ayırmasın Mevlam.
0: Her türlü tost çeşitleri var. Bagetler var. Bir tek spesyal pizzanın dışında hiçbir ürününde domuz eti yok. Bu çok önemli. Eora'da sevgili dostlarım, Fener'de. Eora Beach Club. Eora Beach Club.
1: Hiç kimseyi, Mevlam hiç kimseyi ayırmasın.
0: Oğuz hocama söyle.
2: Hep bir arada koysun.
0: Olacak o iş demiş İlkan.
2: Hiç kimseyi ayırmasın. Sizleri seviyoruz. Sanki ayırmasın Mevlam.
0: Nasıl işmiş o be?

HPS Ramadan Kadri Kisiplisi. HPS Ramadan Kadri. Klima satışı, klimaların bakımı, servisi, tamiri, büyük işyerlerin, büyük marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulumu, tamiri, bakımı, servisi sevgili dostlarım. HPS Ramadan Kadri. HPS Ramadan Kadri. İskeçe'deki Osis Oktoy Soktobriyu 322 numarada.

Yusuf Giden kim be? Benim arkadaşımmış, bugün doğum günü. Bu Yusuf Giden diye kim? Marmara Üniversitesi'nde okudu, Keşan'da yaşıyor. Yusuf Giden. Profil fotoğrafı Kanuni Sultan Süleyman'ın fotoğrafını koymuş. Sileyim çıkarayım bari bunu arkadaştan. Kim olduğunu bilmiyorum ben bunu. Niye eklemişim ben bunu, niye kabul ettim? Kim bu Yusuf Giden? Çıkar zaten, yerim yok. Arkadaşına köprü işi, köprü işi olacak diyor İlhan. Fotoğraf göndermiş. Görmeden inanma.

San Siro'ya günaydınlar. San Siro sevgili dostlarım. Berberlerin, kuaförlere sesleniyoruz. Berberlerin, kuaförlerin ihtiyacı olduğu tüm profesyonel ürünler, kozmetik ürünler, jöleler, müreler San Siro'da. Aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri San Siro'da. San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda, King Food'un karşısında mağazası, Büyük Park yerinin olduğu yerde, Şaban Usta'nın olduğu yerde diğer mağazası San Siro. San Siro.gr internet sitesi.

0: Semerci burada mı be? Bugün beni Özcan Semerci ve Vedat Arabacı yemeğe götürecekler. Hem beni skeçeye getirecekler hem de yemeğe götürecekler. Oh oh, ne güzel hayat. Lüks hayat. Hem beni skeçeye getirecekler Gümüşhane'den. Hem de skeçeri yemeğe götürecekler. Sonra eve bırakacaklar, gidecekler. Hafta oyunu. Stonafron. Hafta oyunu Stonafron. Stonafron'a kalimera, Stonafron'a günaydınlar. Arabanızı köpük köpüğe yıkasınlar. Çok güzel yıkasınlar. Pullmanlarınızı, otobüslerinizi yıkasınlar. Tarım aletlerini, kombinaları yıkasınlar. Altın üstünü yıkasınlar. Özel rampaları var. Altına da giriyorlar arabaların. Alttan, üstten, yandan, yundan, çaprazdan her yerden yıkıyorlar. Çok güzel parlatıyorlar. Arabanın motorunu yıkıyorlar. Makinesini yıkıyorlar. Stonafro sevgili dostlarım. Stonafro Sarıcı'ya giden yol üzerinde. Mezarlığa geçince sol tarafta. Stonafro evinize kadar geliyor. Şerinize kadar alıyor arabanızı yıkıyor. Tertemiz getiriyor. Yapmanız gereken telefon etmek onlara. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Stonafro. Stonafro. Erken gelirsek, yetişirsek Keçili'ye götürecek kızanlar beni. Keçili'ye gidip Keçili'de şey yemek istiyorum. Adını unuttum şimdi, bak. Hani böyle pideye sarıyorlar da kesiyorlar böyle. Tereyağı döküyorlar fış diye üstüne. Beyti yemek istiyorum. Yalnız geçen gün telefon ettim, erken kapatıyorlar. Yaz döneminde bir hafta sonra, iki hafta sonra falan daha geçe kadar kalacağız dediler. İnşallah yaz dönemi programına girmiştir. Keçili'de Pilima Taverna. Oraya götüreceğim kendimi. Nasıl olsa onlar ısmarlayacak. Benzin parası da yok. Tamam mı be Stonafron'un kızanları? Dinliyor musunuz beni? Ya da Koyunköy'e. En kötü ihtimalle Koyunköy'e. Koyunköy girişindeki tavernanın adı neydi? Alo Çiko. Ha, neydi o tavernanın adı? İlk defa seni orada gördüydüm. Kalimera. Aydın Mehmet Kalimera. Hüseyin Süleyman Çiko Kalimera.
1: Ego den zero.
0: Günaydın Faik. Çiko, Scoot demiş Faik Tuzacı hayranı başkanı. Günaydın be.

şimdi yaz geliyor. Yaz geliyor diyorum, geldi diyemiyorum. Diyemeyeyim yaz geldi diye. Şimdi her yerde eğlence var, düğün var, o var, şu var, bu var. Her yerde. Kireççiler açık hava konseri. Ana grup orijinal ton. Yavru grup hangisi? Ana grup orijinal ton. DJ Zeynep. Cüstaka cüstaka cüstaka cüstaka cüstaka cüstaka. 26-2026 7.30'dan itibaren ön satış 8 euro, arka satış 10 euro. Arka daha pahalı. Biletlerin ön satışı 8 euro, kapıdan alırsanız 10 euro. Kireççiler açık hava konseri. Orijinal ton.

orijinal tonun elemanları da benim gibi hep yaşlıca. Bir tek Sercan, bir de Serhat Genç. Serhat'ın yakışıklı olması zaten bu orijinal tonu çağırmayacaklar galiba. İşi bence Serhat götür ya. Vay de, ne yakışıklı gitarcı diyorlar. Vay ne yakışıklı gitarcı diyorlar. Ya, kız arkadaşından da ayrılmış şimdi diyorlar. Kapış kapanı, kapanın elinde kalıyor. Kapanın elinde kalıyor. Kim kaparsa. Bıra deri bıra oldu miço gibi. Bir verip beş alıyorsun. Bu ne be? Elleme kızanların yeni dükkanı açtılar demiş Gürdan Salih. Canım, ben niye elleyim kızanlara? Bana dedim ekspres yapar mısınız dedim. Bugün gideceğim arabamı bırakacağım. Arkadan vurdurdum ya. Kızanlara dedim, beni dedim getirir misiniz dedim iskeleceğe dedim. Özcan dedi getiririz dedi. Sana dedi yemek de ısmarlarız dedi. Ben bir şey dediysem ne taş olayım. Bulatköy festival alanı geliyor gelmekte olan. Hava kara bulutlu, yine yağmur demiş Nida. Çok kararmış hem de. Meraklides demiş Çiko. Meraklides'de bir porsiyonlar var Koyunköy girişinde. İskeçe'den Koyunköy'e giderken solda girişte. Abicim porsiyonlar na gulema gulema. Bir de garsonu sevmedim. Orada bir tane yılışık garson var, onu sevmedim. Yılışını yersen. Onu sevmedim, o garsonu sevmedim. Sevmediğim insanları söyleyeyim ben size. Yılışık yılışık hareketler yapıyor. Gittik orayı. Siz Türk müsünüz? Beni tanımıyor bir kere. Bir ondan kızdım. Bir de siz Türk müsünüz diyor. Nasıl Türk müyüz dedik. Türk'üz. Türkiye'li misiniz? Hayır. Niye bu kadar güzel Türkçe konuşuyorsun sen diye bana. İçimden yaptım kızanı. Sonra neyse. Yine yılışık yılışık hareketler gelip yılışıya yılışıya. En son hesabı ben ödeyeceğim. Hesabı istediğin zaman hesap getirilir. Verilir insanın eline, önüne konur ki diğerleri görmesin diye. Hemen daha getirmeden hesabı 100 bilmem kaç euro dedi. 160 euro mu ne dedi bağıra bağıra. Dedim öyle ödenmez dedim. Hesap dedim öyle ödenmez dedim. Dedim hesabı ben ödeyeceğim öyle dedim. Şimdi dedim insanların içinde bağırdın kaç para olduğunu söyledin. Çektim aldım fişi elinden, itirdim elini. Kızanın. Sen ya. Dün de şeye gittim. Köpeğimi yarın röntgene getireceğim. Yarın da bir sürü işlerim var. Fabrikaya röntgen çektireceğim. Dün de burada bir tiniatroza gittim. Orada o bir kız var. Onun da surat mahkeme duvarı. Vallahi billahi nasıl insanlar var ya. Onları niye işe alıyorlar ki? Kızda bir surat var. Vallahi billahi ya. Kızlar onlar müşteri kaçırır, müşteri getirmez ki insana. Neyse zaten neyse kızla muhatap olmadım da doktorun kendisiyle konuştum. Orada iki tane çok beyefendi bir doktor, bir de kadın şey vardı, veteriner vardı, onlarla muhatap oldum. Allah'ım sen ya. Abi şey yapacağım, köpeğe taşıma bir ödünç sepet istedim, kulübü istedim, kafes istedim. Ödünç sepet vermiyoruz diyor, 80 euro diyor. Dedim 80 euroyu ne yapayım, hayvanı ömründe bir kere koyacağım sepete. Bana dedim orada konuştum, kızım kiralık veriyoruz dedim. Hayır vermiyoruz diyor, suratını böyle yapıyor bana. Ondan sonra neyse orada biz tartışırken duydu işte, oradan sahibi geldi de olur dedi, veririz dedi. Ona, o kıza da çok fena haklıyım. Çok fena sinir yaptım o kıza da. Abi, sanki ondan sonra 80 euroyu verip gözüme mi sokayım ben o sepeti? Ben mi gireyim içine? Ha kulübinin.

Merhaba, ben Yapon Efara, Lula Çaça. Cengiz'e günaydınlar. Efendim birkaç yıl ara verdi. Bu işte yeni değil eski. Cengiz. İskeçe'de. Tatile gitmek isteyenler. Uygun fiyatlı tatil paketi almak isteyenler. Cengiz Uzun'a gidiyorlar. Master Travel ilk turunu düzenliyor. Bu hafta sonu güzel insanların arasında şen şakrak bir ortamda iki gece lüks termal tatil köyünde konaklamak isteyenler. Güzel yerler görüp termal havuzların, hamamların keyfini sürüp Ege'nin güzel sahil kasabalarını ziyaret etmek isteyenler buyursunlar efendim. Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale turu, yolculuk esnasında ikramlar, bol hediyeli çekilişler, eğlenceler. Gezmeyi seven buyursun, 195 euro Master Travel İskeçe'de Gümüşhane Caddesi'nde sizlere hizmet veriyor Cengiz Uzun ve ekibi sevgili dostlarım. Master Travel ayrıca tatile gitmek isteyenler için her türlü paketler var. Cross Europe'le mi tatil yapacağınız, uçaktan mı gideceğiniz, grup halinde mi gideceğiniz, teker teker mi gideceğiniz, nasıl isterseniz. Master Travel, Master Travel, Master Travel. Haydi Pamere. Sinaps Emerci İnşaat, inşaat sektöründe onlar fark yaratıyorlar sevgili dostlarım. Gümüşhane'de binanın temelinden tutuyorlar son kiremidine kadar, son taşına, son tuğlasına kadar. Tecrübeli ekibiyle harika hizmet veriyorlar. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Bina işi şakaya gelmez, önemlidir. Söz verdikleri zamanda başlayıp söz verdikleri zamanda teslim ediyorlar size binanızı. Sinaps Emerci olarak Instagram'dan bulun, takip edin sevgili dostlar. Miço'nun kızanlığı Türkiye'de geçmiş, normaldir bir verip beş alması demiş. Sefer Sakin. Miço'nun kızanlığı niye Türkiye'de geçsin denildi canım. Ne ilgisi var, niye Türkiye'de ne işi var Miço'nun? Ufak atın da civcivler değilsin. Seval Hanım'a da günaydınlar. Bak meraklı dedesi onlar da biliyorlar. Biz geçen de gittiğimizde onlar da oradaydı. Meraklı dedesin yemekleri, porsiyonları çok güzel. Meraklı dedes. Meraklı dedes. Azıcık öveyim de kızlarına hep söyledim diye beni mahkemeye vermesinler. Osman abi günaydın. Osman abi günaydın.

Pınar'ı. Helal. Kellas Prefabrik. Prefabrik yem sektöründe fark yaratmak için geldi. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'da Instagram'da Hellas Prefabrik olarak bulun, takip edin. Dayanıklı evler, hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar, birinci sınıf malzeme. Hayalinizdeki evi aylarca beklemeyin. Kısa sürede teslim edilen kaliteli prefabrik yapıları. Hemen tanışın. Ücretsiz keşif, detaylı bilgi için Instagram'dan telefonları bulup arayabilirsiniz. Hellas Prefabrik, prefabrik ev sektöründe fark yaratmak için geldi sevgili dostlarım. Niyano Hiya, Kalimera Kral demiş Kalimera. Araştır bak, İzmir'de geçti diyor Sefer Sakin. Şimdi sen şeyi biliyor musun? Kılıçdaroğlu'na bütün büyük sanatçılar bizim şarkılarımızı seçim kampanyalarında şurada burada partinin etkinliğinde kullanamaz dediler Kılıçdaroğlu'na. İşte Edip Akbaylanlar, Selda Bağcanlar, ne bileyim ben, bütün büyük sanatçılar. Kılıçdaroğlu'na söyleyecek şarkı kalmadı. Kılıçdaroğlu da şeyi söyleyecekmiş. Kabe'de hacılar hu diyer Allah. Kabe'de hacılar hu diyer Allah. Kılıçdaroğlu'nun partisinin seçim müziği. Kabe'de hacılar olacakmış. Bir tek o demiş, ben veririm demiş sana demiş şarkıyı demiş. Bir de ağaçlar demiş, ben sana veririm, benim altı kobrayı demiş.

sen Sefer, sen biraz şaşkınsın galiba. Hayır, yaşamadığından eminim. Babası sürgündeyken diyor. ChatGPT'ye sordum. Hayır, mevcut biyografi kaynaklara göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis İzmir'de yaşamamıştır. 1968'de Atina'da doğmuş adam. Atina'da doğmuş 1968 yılında. Doğumundan kısa süre sonra ailesi Yunan askeri cuntasının baskıları nedeniyle ülkeden ayrıldı. Aile önce Türkiye'ye geçti. Bazı kaynaklar burada kısa süre kaldıklarını, ardından Paris'e taşındıklarını belirtir. Ama kesin net bilgi değildir. Çocukluğunun büyük kısmı sürgünde Paris'te geçti. 1973-74 civarında Yunanistan'a döndüler. İzmir'de yaşadığına dair güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Karışıklık muhtemelen şu iki noktadan kaynaklanıyor. Ailesinin 1968'de Türkiye üzerinden kaçmış olması. Bazı Yunan siyasetçilerin veya ailelerinin kökenlerinin Osmanlı dönemi falan filan. Yani İzmir'e gidip İzmir'den kaçmışlar Paris'e. Anladın mı? Beni de şaşırtıyorsunuz. Bak bugün sinirliyim vallahi, bağır veririm sana. Durdurun şarkıyı. Durdurun dünyayı, durdurun programı. Spot girecek var. Durdurun. Durdurun, Enis geldi. Durdurun, Enis geldi.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana size gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Polisam cię yakala. Yakalarsam. Yakalarsam. Agora Plus'lar. Konsolosun arka sokağında, yarım çırağın karşısında. Marketçiliğe yeni başladılar ama çok iyi başladılar. Müşteriler çok memnun. Herkes memnun Agora Plus'lardan. Yarım çırağın karşısında Gümrücü'ne de Agora Plus var. Mona Lisa gelinlik dükkanların açıldığı saatte 9'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öden sonra da açık. 1270 tane gelinlik var. Kiralık ve satılık gelinlikler, muhteşem gelinlikler, üzerinizde cuk diye oturan gelinlikler. Mona Lisa, 30 yıllık tecrübe Mona Lisa. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu, gelin masası süsleme, gelin buketleri. Mona Lisa'da, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Açı abla günaydın. Açı abla günaydın. Nurten ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Sevgili dostlarım, LG ve Daikin Gümüşüne Bağı Ahmet Mustafa makine mühendisi. Şimdi yeni programlar çıkacak evler için. Bu programlara başvurular yapabilirsiniz. Anakenizo programı. İşte ne bileyim ben program adını bilmiyorum. Isı pompaları programları için. Her türlü program için. LG ve Daikin ısı pompaları, güneş enerjisi, termo sıvanları için. Klimaları için. Ahmet Mustafa'yı seçin. LG ve Daikin Gümüşüne ana bayi kendisi. Çok teşekkür ediyorum. S Design Esma hem eğlence için bilek satıyor hem de süsleme alanında fark yaratıyorum abi. Süsleme alanında ben de varım. Süsleme alanında ben de iddialıyım diyor. S Design Esma Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa gelinliğin olduğu yerde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Erol Agromix Çaymakuf Köyü'nün gururu, praktikal güzelliğinde inşaat marketi. Marketi, Vitex marka iç ve dış cephe boyaları Erol Agromix'te. Efendim her türlü inşaat malzemesi Erol Agromix'te. Züccaci ürünleri, nalburi ürünleri Erol Agromix'te. Erol Agromix, Agromix Erol. Pamem. Veysel uyandı mı? Mert uyandı mı? Pralina dinliyor mu Pralina?

inşaat malzemeleri, ayarda arpa, mısır, buğday taneler, çok uygun fiyatlı, çok kaliteli iç ve dış cephe boyaları ayarda sevgili dostlarım. Ayara çok teşekkür ederim. Cemal'e çok teşekkür ederim. Cemal'de GCP de var. Kazdırsın, çektirsin, toprak yer temizlesin. Ayar kolay gelsin. Cemal kolay gelsin. Büyük bir Selimköy girişinde, mezarlığın yanında.

Erken kaçırmaya başladım gene. Gene kaçırıyorum, gene erken kaçırıyorum erkenden. Ay. Sabahleyin çok patates böreği yedim. Ondan oldu galiba domatesle beraber. Sabah sabah saat 6.30'da bandırdım yedim. Annem geçen diyor, dün annem diye kızanım yağlar bitti diye. Nurgül'e gidelim yağ alalım diyor. Nusel ablam diye yağ alalım kardeşim diye dedim. Gitmem, ben ona kızgınım dedim. Kantine dedim gitmem dedim. Gidersek dövüştürürüz dedim. Ne yapacağız, yağsız mı kalacağız diye dedim. Başka yerde yağ mı yok? Ben size veririm farkını, öderim parasını. Gidin dedim orada alın ya. Aa, sadece Nurgül'de mi var ya? Ha, iyi ki biz ettin ya, Nurgül'de mi var? Bende para var. Veririm 10-15 euro fark. Litre başına başka yerden alırım. Ya götüreceğim yağ alma. Dövüşeceğiz oralarda. Biletler önceden satış olması gerekiyor. Net sayı vermek için. Kiryoz gelirse benim herhangi bir anlaşmam yok. Ona göre siparişler verilecek. Biletler tam gaz devamı satılıyor demiş. Ben sana söyledim. Ben duyuru yaparım, reklam yaparım. Ne Kiryoz gelirse bilirim. Ne Kiryoz Petros'u tanırım. Ne Kiryoz Dumbrulekis'i bilirim. Tantako'yu da bilirim hem. Hiç kimseyi bilmiyorum. Ne de Kiryoz Tantakos'u bilirim. Benim işim reklam yapmak. Aa, önüne gelen ipini koparan, sapını çıkaran ipini koparan beni arıyor. Dedim ya, geçen gün birisi aradı, Türkiye'den sanatçıyım, şarkı söylermiş. Bana diyor konser organize edelim bana diyor. Hoppala, yarım yaz geldi dedim. Abi dedim, ben dedim organizatör müyüm? Telefonum, bu telefonu, telefonum hiç durmuyor, bu telefon hiç durmuyor. Hiç. Hep çalıyor bu telefon. Sen mi bıraktın o bulaşıkları masanın üstünde diyor kardeşim. Ben bırakmadım. Akşamdan kesilik domates varmış. Kesin Senem kesmiştir onları. Senem'den başkasının işi olamaz. Domatesleri kesmiş bırakmış. Ben sadece kesilik domatesleri yedim. Ya da erken mi gitti işe, ne yaptı? Akşamdan kesilikti, onlar taze kesilikti galiba. Ben sadece orayı bir volta gittim. Bir volta yapmaya gittim. Bakayım dedim ne oluyor, dönüyor, ne bitiyor. Baktım masanın üstünde kesilmiş domatesler var. Domatesleri yedim. Börekten de yedim. Azıcık peynir çıkardım. Peyniri çıkardım, buzdolabına koydum. Sen bana niye öyle şeytan kızgın işareti yapıyorsun? Bana bak. Kardeşime söylüyorum. Bugün silindiğim çatma yer arıyorum. O domatesleri mahvetmiş Senem. Sanki bahçeden toplayız o domatesleri, satın alıyız. Senem onları kesmiş yarmış bırakmış. Hayır, niye öyle yapmış onu da anlayamadım. Nurgül'ü pek seviyorsun bugünlerde demiş Enis.

söylenmelerine alışığım. En iyi anlaşan kişiler zaten biraz da tartışırlar. Art niyet yok çünkü demiş Nurgül. Bugünden de bana el işmeyin. Zaten yolculuk stresi tuttu beni. Uçaktan korkuyorum. Ellemeyin bana. Ellemeyin bana uçağa binmek korkuyorum. Zaten kaç tane uçağa bineceğim. En çok stresli uçak kalkarken, en çok stresli uçak kalkarken oluyor. Yan taraftakimin elini kolunu neyini bulursam kavruyorum uçak kalkarken. Sımsıkı tutuyorum. Bakalım yanımda kim oturacak, kim çıkacak şansıma. Benim dayımın kızı var. Hayatta uçağa binmez korkar zaten. Böyle biraz benim gibi birlikte biz ailecek bir tuhafız. Bak yaşanmış bir olaydır bu. Bunun çok acil bir şekilde Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Uçağa binecek. Uçaksız olmuyor. Yetişmesi gerekiyor bir yere. Ve uçağa binmiş. Ondan sonra uçak havalanırken biliyorsunuz uçağa binenler bilirler. Bilmeyenler bilmez. Havalanırken sallanıyor. Dikiyor burnunu. Orada yanında bir adam oturuyormuş. Benim kısa delfinin. Kısa delfi adamın kolunu kavramış. Tutmuş bileğini sımsıkı sıkmış. Bir adam demiş bırak kızım kolumu koparacaksın. Kızım kolumu koparacağım. Kızım kolumu koparacaksın. Kız şoka girmiş. Kız şoka girmiş. Kenetlenmiş. Parmakları kalmış kolunda. Yemin ederim. Vallahi billahi. Adam zor koparttırmış kolunu. Ben de öyle trak oluyorum uçağa binince. O yüzden çok sinirliyim bugün Erdem. Bana sataşmayın. Bana sataşmayın, elleşmeyin bana. İki koltuk birden alsaydın kimse oturmasın diye demiş Enes. Siz beni Bülent Ersoy'la Tarkan'dan karıştırıyorsunuz arada. Vay tuzacı günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın Faik? Nasılsın Faik? Senin yaş kaçtı Faik? Sen 25 var mısın? Elif Karaosman. Elif günaydın, Elif günaydın, Elif günaydın. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Günaydın olsun, günaydın olsun, günaydın olsun. Günaydın olsun, günaydın olsun, günaydın olsun. Mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Her türlü mermer işleri sevgili dostlarım. Marmara plakakya denen granitler, harika fiyatlar. Rengi bozulan, çatlayan, patlayan mermerlerin değiştirilmesi işlemleri. Mermerci Coşun Nilf Bey gibi uzun yılların tecrübesiyle babadan oğula geçen İsmet, toptan ve perakende satış. Susurköy'den Kozaldere'ye giderken dereye geçer geçmez sağ tarafta hizmetinizle. Coşkun İtmar Marası olarak Instagram'dan da bulun, Instagram'dan da takip edin efendim.

günaydın. Ne Bülent Ersoy ne de Tarkan senin eline su dökemez. Sendeki sponsorlar Acun'da yok demiş Özgür Ömer. Hakikaten yok ama. Sponsor delisi oldun, bu ne böyle be? Önde gelen bana sponsor oluyor. Bu ne be?

Bunlar hediyeler çekilişe girecek. Telefonda barda daha çok hediyeler var demiş Nurgül. Ama bunlar ne yavralık hediye, ne bunlar böyle tam tıkır mıkır şeyler. Saate bak, marka make-up ses. Ne marka bu saat böyle? Hiç beğenmedim, hiç beğenmedim. Çekilişe gidecek hediyeler. İnce çekirden doldurmaz. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim hediyeleri. Biz eğlence yapalım da bak ben ne hediyeler vereceğim. Bak ben ne hediyeler vereceğim. 185 ekran televizyon vereceğim en küçük hediye. Tüm duvar dolusu. Tüm duvarı dolduracak. 185 ekran. Bir duvar televizyon. Devam edelim. Agro Servis'in kızanlarına günaydın diyelim. Agro Servis. Nerede Agro Servis? Of. Bu Agro Servis'in de bir metni var. Vallahi billahi şan ayağı gibi uzun. Agro Servis'in metni. Agro metin. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbül ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, mark uçuları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri yapılıyor. Yağlar mağlar var. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti var. Eray ve Şakir ortakları. Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlukepir'de. Agro Servis Yaga Pitay Yollara Pedya. Borusu tıkananlar, ben borumu kime açtırayım diyenler, tabii ki de değil Enis, tabii ki Enis, aman Enis'e demişim, Recep'i açtıracaksınız. Apofraksi Recep. Recep açacak tıkanan lamboruları. 7-24 hizmet. Ayrıca dükkanlarında çeşmeler, boyalar, boya fırçaları, klozet ve lavabolar var sevgili dostlarım. Andrea Papandrea 3 numarada konsolosluğun arkasındaki sokakta Şükriye Market'in olduğu yerde. İbrahim Miyav ses. İbrahim Miyav ses. Acar Gold, kıskanç seni. Güzel dilmiş diyor Nurgül. Gözümün acarı. Acar Gold'muş. Kes marka saat demiş. Temelle Dursun uçağa binmiş. Kısa bir zaman sonra uçak hız kaybetmeye başlamış. Dursun 3-4 kez Temel'i uyarmış. Temel orada olmamış. Sonra sinirlenmiş. Düşerse düşsün demiş uçak. Bizim mi demiş Temel diyor Turan abim. Sen çekilişte kendine çıkartırsın o televizyonu demiş Enes Şerif. Günaydın yağmurlu Münken havasından demiş Seher. 185 metrekare duvar kimde var? Ha? Ancak bende var. Benim malikanede var. Size çıkarsam da işinize yaramaz ki. Sokamazsınız, duvara koyamazsınız. Senin evinin toplam 90 metrekare. Duvara nasıl 185 metrekare olsun? 185 ekran demedim. 185 metrekare televizyon vereceğim dedim. Özel yaptıracağım LG'ye.

18 tane tişört. 18 tane tişört, 6 tane maya koydum valizime. Yetecek mi acaba? 6-7 tane şort koydum. 2 tane uzun pantolon. Birisi kot, birisi beyaz. Kumaş. 2-3 çift ayakkabı alırım. Bol bol çorap aldım, don aldım, koydum. Ne bulduysam fırlattım. Akşam topladım valizimi birazcık. Sonra tartacağım. 23 kiloyu geçmemesi lazım. Chico, sen sadece orkestradan mı uyanıyorsun Bartlim? NRG mesaj geldi. Bu NRG ne be? Yet se prosopis estis parochistas kategorit ke meptike so sistematis de die bit estimara ke olas to www.mngnegere.gr ke palkoltis et liporiatis θα ενημερωθείτε με επόμενο SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματος και την εκπροσώπησή σας πάντα στη διάθεσή σας και στο 1801. Yeşil faturalar çok pahalı oldu. Maviye geçin. Ben dün maviye geçtim de. İrfan Kurul beni dinliyor mu? 11.90 Pagyosu var onun bir ayda. Ama Netflix şeyi gibi, üyeliği gibi. YouTube üyeliği gibi 11.90 Pagyosu olur mu? Çok fark göreceksin. Şeyde dedi bana İrfan. Çok fark göreceksin dedi. Logar yazmoda dedi. Yukarı doğru mu fark göreceğim, aşağı doğru mu? He? Fatura 3 kat kabarı gelmesin. Vallahi çok fena bağırırım ona göre. Sponsor da olacağınız çok fena bağırırım. Gene mail geldi. VIP Cars. Önemli bilgi Sayın Gürkan Nesinoğlu, teslim aldığıma hazır olun. Kefalonia Havalimanı konumundaki yaklaşan araç kiralama işleminizle ilgili bazı önemli bilgileri burada bulabilirsiniz. Aracınızı teslim alırken hatırlamanız gerekenler: makbuz. İyi makbuzunuzu veya makbuzun basılı bir kopyasını elinizin altında bulundurun. Üstümde bulundursam olmaz mı? Başka ne yazmışlar? Sürücü belgesi, onay makbuzumuzun kiralama koşulları bölümünde belirtilen sürücü belgesi gerekliliklerini kontrol edin. Kimlik belgesi, pasaport, makbuzdaki kirama koşullarında belirtildiği şekilde geçerli bir kimlik belgesini veya pasaportu yanınızda bulundurun. Kredi kartı, kiralama masasında ana sürücü adına düzenlenmiş bir kredi kartını ibraz etmeniz gerekmektedir. Ne demek bu ibraz etmek? Kabul edilen ödeme yöntemleri ve teminat depozitosu hakkında bilgi almak için lütfen tedarikçi kiralama koşullarını inceleyin. Aracı teslim alma zamanını geciktirme ihtimalinizin olması durumunda tedarikçinizi önceden bilgilendirin. Araç teslim alma noktasına geç gelme, rezervasyonu kullanmama nedeniyle ek bir ücrete tabi olabilir veya rezervasyonunuz iptal edilmesine neden olabilir. Makbuzunuzu görün, indirin. Dur bakayım, göreyim, indireyim. Alış Kefalonia Havalimanı. Adres Surprise, Surprise, Kefalonia International Airport, Anna Polatu. Ne de güzel konuşurlar, baldan tatlıdır dinleri. Yunancan yakıya demiş Faik. 2-3 don fazla al, hava değişikliğinden cırcır olursan lazım olur. Bir de terlik al yanına demiş Özgür Ömer. Terlik aldım yanıma canım, terliksiz olur mu? Terliklerim çok rahat. Onların adı bir marka var hani, Anatomico, onlardan var. Denize girme ayrı terlik var. Lidl'dan aldım, leş gibi kokuyor, leş gibi plastik kokuyor vallahi billahi. Hani denizde deniz kestanesine mestanesine basmayasınız, taşa maşa basmayasınız diye Lidl'dan buldum aldım. Tursel ablam arkadaşım dedi, 6 euroydu, leş gibi kokuyor. Yıkadım, sirkeli sulan yıkadım. Benim Just Green'in deterjanlı suyundan yıkadım. Kokar bırak, kokar. Akşam valizde attım, çıkardım valizden onları. Torbalara, naylonlara sarılıp sarılacağım, öyle koyacağım. Yoksa bütün valizi kokutacak. Adi şeyler. Çok adiymiş, çok çok pis kokuyor. Ondan sonra bütün gerekli şeyleri aldım. Tabii Durex aldım, 72 tane.
Nurgül'ün deodorantından almayı unutma yanına demiş Enes. İstemem onun deodorantını, deodorantını istemem. İstemem deodorantını, deodorantını istemem. Geldikten sonra belki barışırız. Şimdi istemiyorum onun deodorantını. Hatta onun deodorantı Timuçin'lerde gidip almadım. Vallahi de almadım, billahi de almadım. Yemin billahi derim bak. Vallahi gitmedim, almadım. Kanonika. El açıko. Pan meçiko. Kanonika ke metonomo. Ödenecek tutar 280.42 euro. Deposito hariç. Güvence depozitosu 950 euro. Güvence depozitosu... Dilim tutuldu, tutacaklar karttan. Ben galiba bu Kefalonya'dan dönemeyeceğim. Hey. Bak ben size söyleyeyim. Benim gidip de gelmeme ihtimalim var. Beni orada tutup bedavadan çalıştıracaklar. Her işi yaptıracaklar bana. Ne diye bu mailde bak? Bu mailde bunlar mikrogramatalarda ne diye ben? 280.42 euro ödeyeceğim. 950 euro da depozito tutacaklar kredi kartımdan. Kiralama masasında tedarikçiye ödenen güvence bedeli depozito arabayı iade ettiğinizde geri iade edilir. Sürücünün yaşı 35'den 65 yaş arasında, 30'dan 65 yaş arasında olması gerekiyormuş sürücü. Ben 38 yaşındayım. Oho. Beni 950 euro tutacaklar kartımdan. Hey. Uçakta yanına inşallah Atina'da saat satmaya giden bir Afrikalı oturur da onun kolunu tutarsın heyecandan. Atina'da kol kola gezersiniz demiş. Neydi? Bak havaladan mı gidecek Atina'ya o zenci? Ha? Gitti paracıklar. Acil sponsor lazım. Enis fazla da dövme yapsın bundan sonra demiş Özgür Ömer. Ben oralardan gelemeyebilirim. Vallahi bir Argostoli sokaklarında dilencilik yaparım. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah rızası için vatanıma dönmek için, memlekete dönmek için para topluyorum, para biriktiriyorum. El açarım, avuç açarım, turistlere.

Kredi kartımın 950 lira deposu yok ki. Ha? Ali Molla beni dinliyor mu? Onun kartını kullanayım.

0: geminin ambarında gelmiş, uyuyakalmış, ondan Atina yerine Kavala'da inmiş olabilir. Şimdi vatandaşlık almış, şansa bak, seninle aynı uçakta, aynı koltukta, seninle el ele dedik ya. Olmayacak hacıyı deve üstünde yılan öpermiş demiş, misali demiş Nida.
1: Kalbera, kalbera, günler, kolay gelsin, hayırlı cumalar.
0: İlker, ne yapıyorsun ben bu yeşil zamazingo ne böyle bu ne yapıyorsun bu yeşil zamazingodan, sana da kolay gelsin, bunlar pamuk mu ne bunlar, kurumuş gibi sanki bunlar olmayacak gibi benziyor, ne bunlar be, hayır bu değil, bu buradan buraya, buradan bir kolay gelsin. Namuslu Cebri'yi aç da Mustafa Kaya'yı arkadaşıma şaba yapayım demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Kim o Mustafa Kaya kim? Nerede bulunuyor şimdi? Ha? Durun şimdi, ben check-in yapıyorum bakayım. Şaşırtmayın beni. Okuma. Çok fenasın Enis.

Taftada numarasında alfa alfa Yunanca olacağımış. Tamam. Alfa alfa. Vay, ikide bir yazıya bana işim var burada. Sen yav. Ben de İngilizce harflerle alfa alfa yazıyorum, çıkmıyor. Alfa alfa alfa 00.

Αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Παρακολουθούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα, δύο. Zaten bir sisteminiz de doğru çalışsa. Sabri abi sana da günaydın. Sabri abi sana da günaydın. Sabri abi sana da günaydın. Bir tekniko problem. Antipatobize filik efiliz mu? Allah'ım ya Rabbim, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan varıyorum, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Sabri abi yedi günaydınlar, Sabri abi yedi günaydınlar. Efendim imajın Nuran Hasan, her türlü süsleme işleri. İmajın Nuran Hasan, Batı Trakya'da hem İskeçe'de hem de Gümüşhane'de iki tane mağazası olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan sevgili dostlarım. Şarkıyı baş alacağım, merak etmeyin. Rahatlıkla dinleyeceksiniz bu harika sözleri ve harika müziği. İmajın Nuran Hasan diyelim. İki dükkan dedik. Nerede? Kanarya 30'da. Otonos 816'da. Tatlı Telaş 087 olarak da Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz.

0: pamuk kalmış bir yer, ona ilaç atıyor.
1: Ha, pamuk kalmış bir yer, ona ilaç atıyorsun. Kolay gelsin İlker. Enes büyük dedikoducusun. Büyük dedikoducusun Enes. Okuma. Hasan. İlaçlama yapamayacağız galiba Nursel ablam, yağmur yağacak dedi, konuşacağız sonra. Çünkü ilaçları aldıktan sonra yağmur yağarsa dışarıya ki yağacak gibi görünüyor bugün. Bir anlamı yok onun. Öyle konuştuk biz. Efendim Kiraz Festivali başlıyor. Kiraz, abi bizde çok yağmur yağıyor demiş. Bak yağmur yağmaya başlamış bile. Kiraz Festivali'ne sizler de katılın. Cuma, cumartesi, pazar. Kiraz Festivali Bulatköy'de. Kiraz Festivali Bulatköy'de. Gözleri boncuk mavi. Ne yaptın siz? Stonafro ile konuştunuz mu Hasan? Ramadan ve Ramadan'ın eski çıraklarını 69 kilo 31 gram şişaba demiş Çiko.

Fikret abi. Günaydın. Sen Le Cafe Cafe'nin adını niye Le Cafe yaptın? Fikret abi, Le Cafe değil, onun adı Le Cafe.

Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erkan ve Eralp İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Son durak kara toprak dediğimiz yerde Kafa yolunda boyacısı Lamadinas Hüseyin Çapıloğlu'na giren yolda hemen yolun üzerinde oradan da ilerlediğinizde Hüseyin'e giriyorsunuz. Yani Hüseyin'in olduğu yere giriyorsunuz, Hüseyin'e girmiyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. Evet ve devam ediyoruz. Erhan Ertürbe Balar Köyü'nde caminin bitişinde en uygun fiyatlarla 24 yıllık tecrübeyle mezar yapım içinde fark yaratıyor Ertürbe Erhan. Çok teşekkür ediyorum Ertürbe'ye programı yaptığı katkılardan dolayı. Ertürbe.gr internet sitesi, Facebook'ta Ertürbe diye bulabilirsiniz, sayfası var. Erkan Dalı mezarcı olarak da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz kendilerini sevgili dostlarım. Ve Siropi Pastanesi'ne tekrar günaydın. Siropi Pastanesi, Aysel ve Ömer'e günaydınlar, kolay gelsin. Harika pastalar. Sadece Siropi Pastanesi'nde bulabileceğiniz enfes potirakiler, isteyin adıyla Gürkan'dan duyduk deyin. Efendim harika, çok güzel profiteroller, şuruplu şurupsuz tatlılar. Ayrıca soğuk baklava da bulabilirsiniz Sirop ile sevgili dostlarım. Tetatis Doktorluğu'da Balkan'a çıkan yolda Çingenli'ye Kasap Parka sonra biraz daha ileride sağ tarafta hizmetimizde. Kalfa Pastanesi'de Gümüşlü'nün gürünü, lokumları çok seviyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Ovalı dostlarımı görüyorum, yazıyorum, biz diyorlar ısmarlıyoruz diyorlar şeye, Tuni'ye. Lokumlar İskeçe'de çok beğeniliyor, beğenilmeyecek gibi değil, muhteşem lokumlar. Efendim, Kalfa Pastanesi'nin lokumları, muhteşem lezzetler, karyoka çeşitleri ve içi lotus krema dolgulu, dışı çıtır çıtır buraki Kalfa Pastanesi'nde tüm ekibe kolay gelsin. En mutlu gününüzde doğum günü turtalarınız, patlarınız için, her şey için Kalfa Pastanesi'ni seçin. Turtaların ustası... Kalfa Pastanesi. İşini severek yapan, iyi yapan, güzel yapan bir ekip sevgili dostlarım. Hep herkese kolay gelsin oradakilere. Ve ne diyoruz? Baba Çumrak ve Baba Çımar kardeşler Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde. Filippopolios'da Melek M2 numarada hemen karşıda. Baba Çumrak ve Baba Çımar kardeşler Kırmali Cami karşısında hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Faros Fener'de. Fener'de martı sesleriyle, denizin rüzgarıyla püfür püfür çok güzel bir ortamda kuş bakışı denizin üstünde yemek isteyenler Faros'a gidiyorlar. Et, balık, tavuk, köfte. Balık sevmeyenlere et ürünleri de var, tavuk ürünleri de var. Sadece kahve içmek için ve tatlı yemek için de gidebilirsiniz Faros'a sevgili dostlarım. Gecikmeli de olsa günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Herkese iyi günler deriz. Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mertoğlu abla. Benim yanlışım demiş Fikret abi. Neyse ki biliyordum ben Lekapskef olduğunu orasını. Ben de dedim Lekafe mi yapmışlar adını acaba diye düşündüm. Lekafe değil Lekapskafe. Yazdığım günlere koydum onları. Ayrıca adres belirtirken ne taraftan nereye doğru giderken diye belirtirsen iyi olur. Yani Yassıköy'den İskeçe'ye giderken mi okulu geçince, yoksa İskeçe'den Gümüşlü'ye giderken mi okulu geçince? İşte öyle yani, bütün adresler için bu geçerli tabii ki. Mehmet Ahmet günaydını yayınlar Gürkan demiş. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş bilecim günaydınlar. Seni kaldım, senin kaldığın ev mi otel mi bilesin, sene tekme tokat atarlar. Deme çünkü sen orada da denk durmazsın demiş Leblebi Hüseyin Agam. Sen ne zaman benim denk durmadığımı gördün bir yerde be? Ha barba. Seni barba seni. Niye atacaklarmış beni tekme tokat? Onasının ben parasını ödemişim. Niye atacaklarmış beni tekme tokat? Evde kalacağım. Evde hizmetçilerim de olacak. Ya
yemeğim pişirilecek. Kahvaltım, öğle yemeğim, akşam yemeğim hazır olacak. Denize gideceğim, geleceğim, her şeyim hazır olacak. Sıcak suyum, banyom, küvetim, müvetim, afro lutralır, muflar lutralır. Bütün ekip gidiyoruz, bütün ekip. Aç sana sen. Nasıl açacaklarmış beni evden be? Sen ne diyorsun be? Dile sesleri barba. Aa, fenalığa bak sen adamda. Sen ya, akustik akendere komatili şener. Fondos Center'ın karşısındaki yolda 2531-020-700 numaralı telefonda hizmetinizde. Akustika Kender Komotiniz Şener İskeçe'de. Emboriko Kosmos Sent öyle deme. Yok, orası öyle bir şey. Zarakis'in karşısında sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Very very thank you. Very very thank you. Very very thank you. Şener'e çok teşekkür ederiz. Ve Koryantikes Gepsis Fatih, mis gibi yufka, harika yufka. Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Staşta pişmiş Şahin yufkası, 15 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar sizlere. Sevgili dostlarım, Şahin yufkası.

Elif abla. Günaydın. Deng durmadığını ben gördüm Avdera'da. Tanju'nun Trohospitos'unda demiş vay. Aa bak hoca dingil. Avdera'da Tanju'nun Trohospitos'unda oturduğum yerden kalkmadım. Bir tek çişim geldi, çişimi yapmaya gittim, o kadar. Tanju şahidimdir.

0: geliyor bu klarinolar. İşi işi sabah sabah diyor Chico. İşi işi klarinolar. Öttürün işi işi öttür. Klarino ile klarina.
1: Sabah.
0: Klarino iyi gelmez mi insana? Sabah sabah. Ha, kime iyi gelmez?
1: Yorgo sabah. Abi da yorgo sabah. Abi da yorgo sabah. Abi da yorgo sabah.

0: Sinap Semer Ceyşat, temel tasım işlemlerinden son tulaya son kiremide kadar inşaat bürosu sevgili dostlarım Sinap Semerci Gümüşhane'de Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Kaliteli inşaatlar, kaliteli malzemeler, tecrübeli ekibiyle harika hizmet veriyor.
1: Geliyor.
0: Sinap Semerci İnşaat. Instagram'dan bulun, takip edin. Telefonunu da görün. 97 ile biten telefon. San Siro. Berberlere, kuaförlere ihtiyacı olan her türlü kosmetik ürünlerini sağlıyor. Berber koltukları, yıkama setleri. Bir kuaförün, berber dükkanının ihtiyacı olan her şeyi San Siro profesyonelce karşılıyor. San Siro.gr internet sitesi. San Siro'nun depoları Bozluköy yolunda. San Siro hemen. King Food'un karşısında San Siro. Büyük Parke'nin olduğu yerde, Şaban Usta'nın olduğu yerde San Siro. Şaban Ahmet, Şaban Usta iyi döşüyor, güzel döşüyor, uygun fiyatta döşüyor. Her türlü döşeme işleri, kaplama işleri San Siro'da sevgili dostlarım. San Siro demişim, Şaban Usta'da, pardon. Kapitone kumaşlar Şaban Usta'da memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Şaban Usta. Lesi Aksimotik onun yan karşısında. Şaban Ahmet'e Şaba. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Ent ve ekibi Susurköy'den Kozlardere'ye giden yolda dereyi geçer geçmez hemen sağda sevgili dostlar. Her türlü mermer işleri. Bu aynı şarkı değil miydi? He? Dur. Oradan buraya değil, buradan böyle, buradan buraya, buradan buraya bas, buradan buraya bas. Mermer deyince en güzel mermerler. Harika fiyatları. Rengi bozulan, sararan, kararan, çatlayan mermerlerin parlatılması işlemleri. Harika fiyatlarla sevgili dostlarım. Mermerci Coşkun İtme ekibinde toptan ve perakende satışlar. Mermerci Coşkun İtme Marmaras olarak, Coşkun İtme Marmaras olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Bir çift defterle alalım senden. Ama sana özel olsun. El abi Bekir abi.
2: Haydi bakalım. Alalım bir çift telli Bekir Ako'dan. İsmail Metin helvalarının dağıtımını yapıyor. Batı Trakya'ya bizim Maxi Sigorta. Metin tayin helvaları. Kakaolu, sade, Antep fıstıklı. Metin marka pekmez. Harika. Ve Metin markasıyla tayin Şükrüye marketlerde, Diyarbakır ve marketlerde, pastanelerde bulabilirsiniz. Metin adıyla isteyin sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektriğe çok teşekkür ediyorum. İmamoğlu Elektrik, Yastıköy'de ana yolun üzerinde bizim Gökmen'in olduğu yerde taverna, balık tavernası deyince bizim hep gittiğimiz, devamlı orada yemek yediğimiz yer. Sevgili dostlar, ve Gökmen'in bitişinde elektrik, elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Yılların esnafı, herkesin hakkında iyi bildiği, konuştuğu esnaf İmamoğlu. Güneş enerjisi termosifonlarının, ısı pompalarının satışı kurulumu, klimaların satışı kurulumu İmamoğlu'nda. Ella! Yeter ve yeter, zıngır zıngır kafam ağrıdı demiş Faik. Aç aç Mete, dinle, kafan ağrıdıysa niye beni dinliyorsun? Sen zordan mı giriyorsun ben senin kulağının içine be? Ha? Alırsam seni ayağımın altına.

Dur bakayım, o İbo çalar belki, dur. Zaten ne istersen çalıyor ondan. Nerede o? Dur bakayım, açayım, aç bakayım. Ram ram ram ram ram tri ta di to tom ri ta ti to tom ram tri ta ella. Her yerden de reklam çıkıyor bırak. Ses çıkmıyor Aşbet'in. Yok.

0: güler inşallah.
1: Güler inşallah Sezer'im, sana da güler bir gün. 1 trilyon paran olsun. Ne yapacaksın oğlum o kadar parayla? Mesela 1 trilyon para.
0: 1 trilyon paran olacağına tepuk açacağız şeyin olsun.
1: 1 trilyon.
0: 1 trilyon paran olacağına Haşmet'te bu kadarcık şeyin olsun yeter. Kapık sapık muhabbetler, 1 trilyon parası olsun. 1 trilyon para kaç para yapıyor sen biliyor musun be? Allah. Ne bu kadarcık mikrofon olsun yeter. Tamam, bak benimki ne güzel Rode marka. Beyaz mikrofonum. Vallahi çok seviyorum mikrofonu. Oh maşallah maşallah maşallah.

Bir trilyon olsa bu saatte ne yapardın Gürkan abi demiş Ahmet. Hoppa günaydın Aga, Maşim abinin sesini duydum demiş Tolga. Bir trilyonun olsa diyor. Bir trilyonun olacağına tabi kaç acık. Fındık kadar mikrofon olsun yeter. Haksız mıyım Tolga? Ben olmayacak duaya amin demem. Just green. Just green. Sen de sözde dağıtımdasın, hep beni dinliyorsun. Nasıl yani? Sen kulaklıktan mı gidiyorsun gittiğin dükkanlara? Sen konuşurken oyun var, şuyun var, tanıtırken ürünlerini, ben her yerde yanında kulağında mıyım? Ha? Ben onu merak ediyorum. Ne gösterdin? Göremedim o kadarcık diye duydun. Niye o göremedim demiş Leblebi Hüseyin abi. Nerede göreceksin? Görüntü yok henüz. TikTok'tan yayın açtığında onu da göreceksin.

Έλα Βικύρ, γύρνω μάρα σαν Βικύρ. Έλα Βικυράκο μου, έλα Βικυράκο μου. Βικύρ γύρνω όλτιανα. Ömer'in dürümü kadar dürümün olsun yeter. Oh. Bak şimdi, bak şimdi Ömer, benim aklıma ne getirdin? Bak ben diyet yapıyorum sözde. Ben sözde diyet yapıyorum. Ömer dürümü, Ömer'in dürümü aklıma geldi. Vay, şimdi yemeden olmaz. Çıkarayım katapsikliden, bastırayım tost makinesinde, yiyeyim onu. Pop pop pop pop pop pop pop pop. Katapsikli Ömer'in dürümünle dolu. Faruk'un nar sularından, Ömer'in dürümlerinden dolu katapsikli. Ömer'in dürümünü yemeyen kalmasın. Ömer'in Adana kebabını yemeyen kalmasın. Yaşa Ömer, dürümcü Ömer. Boş versen, para paradır gene diyor Tolga. Arabada da açıksın hep diyor Ahmet.

0: Frankfurt Havalimanı. Ahmet Muzaffer abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rıfat Marketler. Kurcalı'nın gururu oldu. Marketçilik alanında hem Kurcalı'da hem de Kozlukebir'de fark yaratıyor Rıfat Market. Hijyenik ortamıyla, müşteriye ve çalışanlar olan saygısıyla, harika ürünleriyle marketçilik alanında Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. MK Rentekar Seymen'de, MK Araba Kiralama Şirketi, mk-rentekar.com'dan araba kiralayabilirsiniz sevgili dostlar. MK Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook'ta bulabilirsiniz. Çok iyi durumda, çok güzel arabalar. Nasıl bir diyettir, hiç boş durmuyorsun, dürümler börekler demiş Leyla. Yakıyorum ben, yaşım genç benim, organizmam tıkır tıkır çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor. Ya yediğimi yakıyorum, yediğimi yakıyorum. İyi yayınlar derim, kolay gelsin demiş. Benim sigortacım, benim muhasebecim. Sağ olasın Semih'im, sağ olasın, sana da kolay gelsin. Sen en uzunundan Adana dürüm yapacağım sana, böyle ucundan da çıkacak kebap demiş Ömer Hasan. Sayın ben en uzunundan dürüm yaptıydın, halen onu duruyor, parçaladım koydum onu katapsik diye. Hadi bakalım yap bana en uzunundan. Ucu da çıksın kenarından, ortasından ucu da görünsün. Of. Kırt diye sarayım ucunu, kırt diye. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Yapmayın böyle, yapmayın böyle. Yapmayın, yapmayın böyle, yapmayın böyle. Çok canım istedi, çok canım istedi. Çevirdim demiş Faik. Nereyi çevirdim ben? Neyi çevirdin, nereyi çevirdim ben? Bak vallahi çevirdiysen bir geyik meyik muhabbeti anlatırım sana. Vallahi seni olduğun yerden alırlar. Duyuyor musun ne diyeyim? Ha? Ha, istersen çevir. Çevir istersen, Tanju anlatacaksa da neler dediğimi. Sana bir sana bir geyik muhabbeti yaparım. Şaşar kalırsın. Benim elime koz vermeyeceksiniz. Koz vermeyeceksiniz benim elime. Hepinizin dosyası var elimde. Hepinizin dosyası var elimde Allah'tan. Allah'tan dedikodu sevmiyorum. Çarşaf çarşaf dosyalarınız var. Ama dedikodu sevmem, çok günah. Bu mübarek günde. Ya yoksa dosyalar çarşaf çarşaf.
1: Kusura bakma, ben ne uğraşmasın kimse, herkes hakkında bildiğim çarşaf çarşaf dosya var. Ama dedikoduyu sevmem. Kusura bakma.
0: Hiç kusura bakmayın.

Oho. Teşne valizi tarttım, 12 kilo olmuş da. Daha çok o şey alır o valiz, 12 kilo. 12 kilo 23 kilo, 12'den 23 çıkarın, 23'ten 12 çıkarın, kaç kalıyor? Daha 9 kilo şey alabilir valizim. Daha şeylerimi koymadım, parfümlerim var, şampuanlarım var, efendim diş fırçam var, diş macunum.

etmiyorsun kadınların içinde büyüdüğünü. Seni dedikoducu seni demiş Leblebci Hüseyin Agam. Sen Faik abimin tüfeğini gördün mü hiç? Küçücük pistolaki kara sinek sopası gibi demiş Aykut Ebru.

0: kavgada söylenmez. Bu kavgada söylenmez. Dinlemiyor şimdi, çevirdi başka yere çevirdi dalgayı Aykut. Haşmet'e çevirdi. Dur bakayım, istek yapmasın ona. Dur bakayım. İşte mi şimdi dedim.
1: Derdim şimdi onu biraz da canlı yayına dedim birazcık.
0: Bak Faik canlı yayına çıkacak. Tevekelin canlı yayına çıkacak, tevekelin. Sizin kasap dükkanı İskeçe'nin neresinde? Cumartesi gideceğim de anlayamadım nerede olduğunu demiş Dilek Paslı. Efendim bizim kasap dükkanı Dilek Hanım ablacığım. Bak nasıl bizden alışveriş yapacaksın, bak ablacığım diyor. Başka zaman hiç takmazdım bak. Bak şimdi Dilek ablacığım. Şimdi İmam Nuri'yi biliyor musun İskeçe'de? Leoforo Stratu 14'te. Şimdi gazhanenin oradan, o yoldan, yani o köprüye giden yoldan ilerliyorsun. İmam Nuri var sol tarafta, herkes biliyor. Kuçumarı'ya bile, Topal Fatma, herkes biliyor İmam Nuri'yi. İmam Nuri'yi geçiyorsun, İdeal Dershanesi var. Hemen onun yanında göreceksin, koca gidik tabela var. Faik'in koltuğu yaptı onu. Kreopolio kuru yazıyor. Kreopolio.

Yapsalar Faik abime bir geyik havası diyor Tolga. Geyik hasadı mı yapayım mı Faik Akan'ım? Geyik hasadı yapacağım onu. Geyik Faik. Geyik Faik. Hem gey hem geyik. Kargay, kargay. Kim ne yapsın oğlum?

0: Vay be Esma'cığım, nasıl uzun yazmışım böyle. Bu ne böyle bayağı. Gürkan abi günaydın, günaydın, günaydın. Yağmurlu havadan günaydınlar. Hava içimizi kapattı ama hediyelerimizi, gönüllerimizi güneşlendirdi. Çok güzel büyük hediyelerimiz gelmeye devam ediyor. Mücevherat kuyumculuk, Sena Pırlanta'dan pırlanta, kolye, belge, kol saati hediyeler, neler neler, neler neler. Acal Gort'tan Quest 2 adet bayan saati, telefon gibi birçok sürpriz hediyelerimiz var. İlk masalar doldu, yoğun talep var. Yerler dolmadan biletlerimizi alsınlar demiş. Hep yalan bunlar, hep satmak için söylüyorsunuz bunları. Hep bunlar uydurma, bunlar uydurma, hep uydurma bunlar, hep yalan. Hep yalan konuşuyorsunuz. Mücevherat kuyumculuğu nereden bilirsiniz, tanırsınız bana? Bırak sen ya. Bırak, nereden nereye de bilirsiniz bu Nurgül'ün de bilmedi, yapmadı, girmedi, delik çıkmadı, delik yok bırak. Bırak sen ya. Yetişin. Yetişen alıyor, yetişemeyen kalıyor. Son biletler. Ön sıralar doldu. Efendim kız kıza, biz bize, diz dize. Çok güzel hediyeler var şaka bir yana. Acar Gold'dan saatler, maatler. Efendim kesmez, kesmez marka saatler. Kes, kes. Biz bize, kız kıza, merhaba, yaza hazır mıyız eğlenceye doymaya kızlar? Hadi kızlar, hadi kızlar. Orkestra grup ekstra çalacak. Ayın 26'sında Posidonio Palas'ta. Hediyesi bol, eğlencesi bol, yemeği mükemmel. Dolgulu büfteyi, büfteyi perfect. Ben hep yemeği düşünüyorum. Perfect büfteyi Posidonio'da. İçecek de bol. Coca-Cola, Sprite, Fanta, su ve en önemlisini unutmayalım. Çok önemli burası. Fahim, Fahim. Fahim göbeğini göbeğime yapmıştır. Acemiyim, yavaş yavaş alıştır. Geyik Hasan, geyik Fahim. Seni koca gayseli ya. Seni kartlama seni. yemekten sonra da kahve ikram, kahve ikram. Yemekten sonra da kahve ikram sevgili dostlarım. İsteyene Türk kahvesi, isteyene Greekish Coffee, isteyene Gras Festivali. 12-13-14 Haziran'da ne yapayım? Sponsorlar sponsor at diye. 12-13-14 Haziran bugün başlıyor Kres Festivali. Efendim 24. Kres Festivali bu akşam saat 23'te Ece Seçkin var. Arka planda Gürkan Nesin Olur radyoterapi dönecek. Ona bakın, Ece'ye bakmayın. 14 Haziran saat 22.30'da ikilem çıkacak. Efendim size çok güzel şarkılar söyleyecekler. Ondan sonra şey var. Lisa Yakuzi var. Lisa Yakuzi miydi? Kelly Kelly Kido var. Kelly Kelly Kido çıkacak.
1: Hasanım, Hasanım, geyik Hasanım. Denilere destan, geyik Hasanım.
0: Dilek Hanım abla, anladınız mı? Nerede?

Çok severim tavuklu pilavı. Benim sürekli gittiğim kuyumcu Rıbice Ferhat Kuyumculuk. Ya sen ne sandın beni? Senin sevenlerin yok da. Yok ya, sadece benim de var. Ya demiş. Yalan yok, bizde her şey ortada demiş Nurgül. Sen mi? Sen kuyruklu yalan söyleyesin. Yalanın kuyruklusunu söyleyesin.

şimdi şaka bir yana rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırsın ki ona göre yemek çıkması lazım. Ona göre alışveriş yapılması lazım. Bu çok önemli sevgili hanımlar. Sona kalmayın. Bizim insanlarımız alışık hep öyle yaparlar. Ondan sonra Weimar'a gittik. Yemek çıkmadı. Öyle oldu, böyle oldu. Öyle olur tabii. Son dakikaya bırakırsanız. Son dakikaya bırakırsa tavuk da yumurtasını fonla yetiştiremez. Tak diye yumurtlar, yumurta da kırılır. Ya. Bak nasıl kızdım gene. Niye kızacağımı şaşırıyorum bugün. Ha? Son dakikaya bırakmayın. 15 euro nereye vermiyorsunuz? Verin 15 euroyu, alın biletlerinizi. Bak çok güzel hediyeler var. Hakikaten çok güzel çekilişler var. Ya. Göbeğini göbeğime yapıştır. Ben de hediye vereceğim. Gönlümden koptu, ben de vereceğim hediye.

İlhanların orkestrasında çalışacağım artık Gürkan. Darbuka çalacağım, davul çalacağım. İlhan'la anlaştık diyor Leblebi Hüseyin Agam. Senin tokmağın yetmez davulu darbuka hiç alma. Efendim hazır mısınız? Çok güzel bir eğlence var. Kireççilerde açık hava konseri. Sen bana hatırlat, çık unutturayım. Ay yarabbim ya. Kireççilerde açık hava konseri var. 20'sinde ayın sevgili dostlarım. Saat 19.30'dan itibaren orijinal ton ana grup. Orijinal tonun en yakışıklı delikanlısı Serhat'ı da yakından göreceğiniz. İnsan bakmağa doyamıyor, bakmağa kıyamıyor Serhat'a. Hemen piste atıp okçayası geliyor Serhat'ın her yerini. Tövbe yarabbim ya Resulallah. İyi dilim ben, iyi dilim pavkalı. hemen atla piste. Çaldı gırvın gır Serhat'ın gitarını çal o derece. Kızlar duydunuz mu? He? Duydunuz mu? Hiçbir şey için olmasa bile insan Serhat'ın gitarı için gider bu eğlenceye. Vallahi billahi Serhat'ın gitarı için gider bu eğlenceye. Açık hava konseri. Orijinal ton. Sonra da toplanıp bütün sponsorlar bana bir dayak çekecekler. Serhat beni al sana gitar. Gitarından dövecek beni. Arkadaşça yolları ayırmaya şimdi artık gözyaşları. Biletler ön satışta 8 euro, kapıda 10 euro. Muhteşem bir eğlence olacak. Kireççiler zaten çok büyük ve çok güzel bir köy. Kireççiler de köy meydanında olacak bu eğlence. Ve DJ olarak DJ Zeynep olacak. Cıstaka cıstak. Daha ne olsun? Bundan iyisi Şam'da kayısı.

O zaman itiraf ediyorum, Pezzo Acentesi bile sponsor oldu. Natasa Keramici, onun da hediyesi var. İnanmazsan Ali'ye de sorabilirsin diyor. Niye veriyor Pezzo Acentesi? Peugeot mu veriyor? Ama Nurgül nasıl olmayacak? Tavuk boku gibisin ev. Ama Nurgül'cüğüm kusura bakma ama tavuk gibi boku gibisin. Yapıştırma bırakmıyorsun insanları. İnsanlar ilanlar getiriyor YK Silki'ye. Ne yapsınlar? Sponsor oluyor. Olayım da başımdan gitsin diyorlar.

kaybolan yıllarımı versene. Şimdi bana, şimdi size kaybolan yıllarınızı verseler ne yaparsınız mesela? Bunu 20 yaş genç olsanız. Ne bileyim, ne yaparsınız? Bak, çok inatçı bir kişiliğim vardır. Çok bir şey yapmayacağım dedim mi yapmam, zor da yaptırırlar. İnatçıyımdır, beni yakından bilenler bilirler. Balık burcunun da belki özelliğidir bu. Şöyle bir şey, mesela ben hayatımda dansöze para takmam, tamam mı? Yani benim şeyimdir bu. Yani böyle oynayan birisinin bir yerlerine para sıkıştırmak takmam yani. Bir kere Bodrum'da bir dansöz geldi. Bodrum'da tatildeyiz. Çok güzel tatillerdi. Çok güzel yıllardı onlar. Bodrum şimdi çok bozuldu. Çok kötü oldu. Yani Türkiye'nin her yeri bir anne ahlak kaldı, ne bir şey kaldı. Yani o başka bir konu da. Bodrum'un güzel olduğu yıllarda biz her sene Bodrum'a giderdik. Her sene de aynı otele giderdik. 3 senede aynı otelde Nazım diye bir çocuk sahne alırdı. Sevgili dostlar, Nazım sen bize lazım, Nazım sen bize lazım diye tezahürat yapardık. Ve orada bir tane dansöz çıktı, geldi kız önüme, şıngırı mıngırı orasını burasını sürtüyor ya, yüzüme gözüme, para tak bana diyor. Takmayacağım dedim. İlla takacaksın, takmayacağım dedim. Vermedim. Kız baktı bana, kafan kopsun senin dedi. Aha, baksana beddua etti bana, para vermiyorum diye. Şimdi ama şey çok acayip bir şey. Nereye geleceğim? Marketing çok acayip bir şey. Bazı insanlar insanları bunu yapmayacağım dediği halde etkiliyor. Hiç yine unutmuyorum, Kadıköy'deyiz. Kadıköy üniversitedeyken Kadıköy'de Özgü ile beraber, Özgü benim arkadaşım, çok samimi kız arkadaşımdı. Sadece arkadaşımdı. Çok arkadaştık ama. Ya öyle böyle değil. Hiçbirbirimizden gizli bir yerimiz, bir saklımız, bir şeyimiz yoktu. Adanalıydı Özgü. Gözleri Türkan Şoray'ın gözleri gibiydi. Çok güzel bir kızdı. Halen de güzeldir. Şimdi evlendi, çocukları var. Muhteşem gözleri var, kocaman böyle. Türkan Şoray'a hayal edin gözünüzde öyle. Neyse, bir tane kız geldi. Ama çok güzel bir kız. Böyle çok da böyle güzel giyinmiş, mini etek falan giymiş. Sigara satıyor, sigara reklamı yapıyor, satmıyor, veriyor. Yani Parlament'ti galiba markası. Kesinlikle sigaraya çok karşıyımdır. Kıza dedim ki hiç gelme bizim masaya falan dedim. Yemin ederim büyüledi mi ne yaptı bizi? Vallahi billahi bak, bunu hayatımda ilk defa yaşadım. Kız ikişer paket sigara bıraktı bize. Bir tane hediye bıraktı, ötekini de sattı. Nasıl olduğunu anlayamadım. Kız resmen büyü yaptı, büyüledi beni. Vallahi bak, bunu hayatımda ilk defa yaşadım. Ondan sonra gitti, elimizde iki paket sigara, Özgü'de iki paket sigara bende. Özgü dedim, bu ne ara bizi dedim Tonga'ya getirdi, bunları bize bir hediye, birer paketini hediye verdi, ötekini de sattı. Ben dedim nasıl oldu bu? Vallahi billahi bak, yemin ederim size, yemin billahi ederim. Nurgül de öyle. Git yapıştı mı bırakmayın insanları, ne yapacak? İnanla git yaka silkeyi, aman diyorlar, sponsor olalım da bilsin bu iş diyorlar. Kim ne yapıyor, kim sana maniye gidiyor demiş Oğuz Mehmet. Biz Natasa ile çok iyi arkadaşız, bilmiyorsun o yüzden söylüyorsun ama yanlışım var. Hatta kendisi de gelecek, seviliyorum abi, seviliyorum. Bulaşmadım kimseye, ben öyle karakter değilim demiş. Ay sanki ben hiç seni tanımadım şimdi. Hiç bilmeyeyim ben seni de, ilk defa tanışıyoruz. Tabii inandık demiş Ergin Kurcalı. Sen olmadın mı sponsor Nurgül'e demiş Gürdan Salih. Olmadım, olmayacağım da. Bana dedi, sana dedi bedava bayrak yaptıracağız dedi. Bayrakçı da bedava yapacak, senin bayrağın dalgalanacak dedi. Senin olmayacağım, istemiyorum. İstemeyeyim. Benim reklama mı ihtiyacım var be? He? Ama orada benim logomu karılar görecekler de olacak. Beni bilmeyen mi bu? Benim bütün Batıraket tanıyor beni. Ona kızlar benim logomu görse ne olur, görmese ne olur benim logomu? Ne yapacaklar benim logomu görüp de? Benim bayram dalgalansa ne olur, dalgalanmasa ne olur oldu? Ama sen de boş boş işler. Evet.
Şaban Usta, Şaban Ahmet. Dün arabada kendimi açtım, dinliyorum, yemin ederim. Arabada kendime gülüyorum. Dedim ki insanların beni sevdiği kadar varmış. Yani manyakım ben yayında. Vallahi billahi kendi kendimi gülüyorum. Bir şey söyledim, hatırlamıyorum. Orada beni bir gülme tuttu. Bir gülme tuttu. Resmen çileden çıkıyorum yayında. Çileden çıkıyorum. Dün eczaneye gittim. Bir sürü D vitamini var. Bütün tahlillerim hepsi perfect. Hepsi perfect. D vitaminim 27. 27'nin üstünde olması gerekiyor sınırda. Gittim şimdi D vitaminlerine bakıyorum o tarafta. Oradaki kızla da çok arkadaşız dedim. Ben D vitamini istiyorum ama dedim hem D vitamini hem D3 hem K2 olacak. Yoka dedi onlar dedi satılmıyor dedi. Dedim satılmazsa satılmazsın. Yarın dedi getireceğim dedi, not etti. Ama dedim 5000'lik olsun dedim. 5000'liği ne yapacaksın dedi. 1000'lik 2000'lik yeter dedi. Dedim her gün yutacağım, haftada bir kere yutarım dedim. Hep aklımda her gün kalktığımda bir sürü hap alıyorum zaten, bir de D vitamini mi olacak? Tamam dedi, not aldı. Ben seni arayacağım dedi, eğer dedi bulamazsam dedi. Aramadığına göre herhalde buldu. 5000'lik D3 ve K2 vitamini. D3 vitamini K2 ile alırsanız çok faydalı kalp malp için. Bak benden neler öğreniyorsunuz. Nereden nereye geliyorum konuları. İşte ondan sonra eczaneden de çıktım. Dedim halçırardan aracı dolanayım da dedim. Hem de dedim kendimi dinleyeyim. Kendimi dinlerken vallahi keyfim yoktu. Kendim keyfim yerine geldi. Anacığım. Vallahi bu konuda eksper olmuşum yemin ederim. Yok böyle bir şey. Batı Trakya'nın huysuz bir icili olmuşum resmen. Vallahi hiç farkında değilim. Bir şey daha söyleyecektim, o yalan herhalde. Hellas, Prokatevler, Keşan'da başladılar bu işe. Şimdi Yunanistan temsilciliği verdiler. Yunanistan'da da temsil ediyorlar. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bunu takip edin. Şu ana kadar 1500 tane konut inşa etti onlar 15 yıllık tecrübeyle. Tek katlı, iki katlı, üç katlı evler. Harika prefabrik evler, ekonomik evler, dayanıklı evler, harika evler. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. Takip edin sevgili dostlar. Ben çok güzel bir Hakan Altun şarkısını Sibel Can seslendirecek. Tabii ki ne zaman seslendirecek orası ayrı konu. Kaç kilosun Gürkan abi, kilo başına bir ünite alman lazım demiş Ahmet. Sen doktor musun? 77 kiloyum. 77 bin ünite mi almam lazım? Ha? Sen doktordan doktor musun be? Just green. Erken uyanmak yaramıyor sana galiba Gürkan abi. Vay başlayacak şimdi bir iplik oluşma demiş Aykut. Bu sabah çok erken uyandım hakikaten. Bu gidişle sen aç kalacaksın. Tam kafadan kırıksın demiş Gökhan Karali. Peças kesin sponsorlu, kesin sponsorlu. O zaman ne olacak be çocuğum demiş Leptepçi Hüseyin Agam. Çok da umurumdaydı. Çok Peças'ın bir faydası yok ki, bana daha çok fatura mı yükselttiriyor? Habire şey kesiyoruz. Timologyo kesiyoruz. Benim giderlerimi yükselttiriyor. Dünyanın vergisini ödeyeyim burada. Nereye ne ödeyeceğim şaşırdım burada. Peça sponsorluğu kesersen olacakmış. Sekiz bin alman lazım. 5000 ünite az demiş Ahmet. Ahmet. Sen beni öteki tarafa yollayacaksın galiba. Geçen gün Erdem bana diyor. Doktor onlara hastanede demiş. 10.000 ünite aldın demiş. Hem anası hem Erdem 10.000 ünite. D3 vitamin her şeyi de söylüyorum yayında. Neyse bunu söylüyordu, kabul edin. Erdem dedim D3 vitaminini baktırdın mı dedim. Zehirleneceksin gideceksin. Fazlası zehirler adamı. Baktırmadım ha dedi, baktır dedim. Baktır nasıl olsa bedava. Hemşire D3 vitaminine baktırmıyor. Güner ablam yollamış. O iş yani D3 K2. D3 vitamini K3 vitamini. Bu işte. Bunu alacaksın. Bunu böyle alacaksınız. Yazama 10 kilo başına 1000 ünite. Yazamamışım temin demiş. 10 kilo başına 1000 ünite.
Bahsettiğim bu mu demiş Güner ablam, bu Güner abla. Hadi ben şarkıyı bırakayım, çok güzel şarkı da dinleyin. Ben ağlarım, sen de ağla. Allah senin bir acını versin seni. Sevil de sevme, sev de sevilme, öyle bir şey vardı. Dur, hep beddualı şarkılar çalacağım şimdi. Bir tane daha vardı. Nasıldı o? Nasıldı o be ya? Sen affetsen ben affetmem.

Biz bundan alıyoruz, Türkiye'den getirtiyoruz diyor Gülen ablam. Bence buradan alsanız daha iyi olur ama siz bilirsiniz gene. Telefon geldi, o söyledin mi? Duymadım Gürkan adresi diyor. Dilek Paslanım ablam, söylüyorum, tekrar söylüyorum de, telefon gelmiş. İmam Nuri'yi biliyor musun dedi Dilek Paslanım ablam. İmam Nuri. İmam Nuri var. Herkes biliyor Eskeçe'de. Andrea Dimitriou demişim, Leforos'un adı 14'te. Koyun Köyü'ne doğru giderken, köprüye doğru ilerlerken sol tarafta İmam Nuri'yi geçiyorsun, İdeal Dershanesi var. Dershanenin hemen bir içinde koca gidik bir tabela var zaten, göreceksin. Kuru kasap yazıyor Ahmet Kuru. Belediye orasını kazıyor, tekrar bozuyor, tekrar kazıyor, tekrar bozuyor, açıyor kapıyor. Orası bir alem o yol ama bir şekilde gidebilirsiniz. Bir şekilde gidersiniz, mutlaka gidin, çok memnun kalacaksınız kuru kasaptan. Yakarken iyisin de arada yakamazken kara duman çıkartıyorsun demiş İlkan.

Tamam biliyorum, çok teşekkür ederim demiş Dilek Paslı Hanım abla. Sevgiler saygılar. Benim selamımı söyle gidince onlara. Hediye versinler dedi Gürkan de, tamam mı? Hediye de koysunlar paketleri. Nasıl olsa benim hediyem, ben mi ödeyeyim parasını? Günaydın Gürkan abi, Haktan'dan beddua şarkısı var. Beddualı şarkı istersen bence tam o şarkı demiş Cemal Üristem.

0: Uyusun aslında kaşıyacak tırnak bulamayasın. Eski sevgililerime sesleniyorum. Canın dondurma çeksin de buzluktaki dondurma kabından köfte çıksın. Sütün içerisine batırdığın bisküvi kırısını da sütün içine düşsün. Ayak serçe parmağın kanepeye çarpsın. Çöle düşesin de kutup ayıları seni çölde. Çöle düşesin de seni çölde kutup ayıları. Evlendiremem programına çıkarsın da arayan soran kimsen olmasın. Arayan soran kimsen olmasın. Bak böyle bir dua. Yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç kalasın inşallah. En sevdiğin diziyi açtığında televizyonda dizinin günü değişsin. Nikahında kalemin mürekkebi bite de imzanı atamayasın. 70 yaşına kadar kaynananla inşallah aynı yerde yaşayasın. Kaynanan 150 yaşında ölsün. Düğünün olsun da düğün günü amel olasın donuna sıçasın. Pardon, donuna. Yeni aldığın elbisenin üstüne çamaşır suyu döküle. Hiç giyemeyesin. Daha söyleyeyim mi?
1: Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetme.
0: Sen neredesin be Semerciğim?
1: Sen
0: bugün beni Özcan'la Vedat yemeğe götürecek mi biliyor musun? Oh, yerken sana fotoğraf göndereceğim. Bugün onları şoför olarak kullanacağım biliyor musun? Sultan Afro arabanızı bulunduğunuz yerden alsın, bulunduğunuz yere bıraksın. Tertemiz yıkasın, getirsin. Sultan Afro. Sarıcı'ya giden yolda tren yolu geçince mezarlı geçiyorsun sol tarafta. Stone Afro. Arabanızı tertemiz yapıyorlar. Bu akşam 6'ya kadar çalışacaklar. 6'da stop edecekler. Çünkü benimle uğraşacaklar 6'dan sonra. Herkesin başı da belli oluyor. Ondan sonra beni yakından tanımak, benimle arkadaş olmak istiyorsunuz. Alın size. Alın oğlum benden arkadaş. Ondan sonra ta buraya getirecekler beni. Ondan sonra burayı getirmek yetinmeyecekler. Bir de yemek yedirecekler bana. Tamam söyleyeceğiz. Karaköy'deyken de oradan alıyorduk demiş. Tamam.

0: saçının rengini değiştiresin de kocan fark etmesin. Yüzün sivilce dona da sürecek fondöten bulamayasın. Kuş gibi uçasın da konamayasın. Kulağına su kaçsın da çıkarama inşallah.
1: Sen affetsen ben affet.
0: Çorbandan kıl çıksın.
1: Bütün zalim.
0: Allah seni davul etsin, beni de tokmak etsin değil mi? Dümbedek dümbedek çalayım seni. Eski sevgilime söyle bunları. Emre seni bir döverim. Seni tokat delisi yapalım Emre. Yemek yerine başka yere götürmesinler o kız anlar seni. Demiş Gürdan Salih. Kızanların ikisi de koldanca zaten. Birer tokatlık halleri var.

Sen galiba ormanı özledin, oraya mı gideceğiniz diyor Emre. Evet, eğer açıksa yetişirsek Keçiliğe gideceğiz. Oh, ormanın içinde ağaçların arasında. Senin hiç yemek yedin var mı? Oh, canın çeksin. Parmağın sistin de.

0: İki dişinin içine et kaçsın da onu çıkarmaya kürdan bulamam. Dilin sürekli oraya gitsin, ağzın yamuk gezesin. Size hiç oldu var mı? Bana çok oluyor. Et yerken iki dişimin arasına kaçıyor. O saatte kürdan da bulamıyorsun. Hep diliniz oraya gidiyor ya. Vay, çok fena bir şey. Çok fena bir duygu.
1: Bütün zalim olanları sen affetsen, ben affetsen.
0: Hep bunu eski sevgililerime söylüyorum. Araban yolda bozulsun da itecek birilerini bulama inşallah.
1: Bütün zalim olanları sen affetsen.
0: İnşallah öpüşürken sevgilinin suratına hapşırırsın. İnşallah. Sevgilinle öpüşmeye kalk da hapşırık tutsun, yüzüne suratını hapşır, bütün salya içinde kalsın sevgilinin suratı, bıraksın seni. İnşallah ya Rabbim, inşallah. İnşallah. Bütün... Araba kullanırken cep telefonuyla konuşasın da polisler senin yastığını alsın, merkeze götürsün. İnşallah.

Τι τραγούδι είναι αυτό ρε παιδιά? Τι τραγουδάκι είναι αυτό ρε παιδιά? Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό ρε παιδιά? Φάρος Φενερδέ. Efendim çok güzel balıklar, balık sevmeyene çok güzel etler. Biz karnımız tok ama gidip o manzarada yemek yemek istiyoruz diye, aman pasta yemek kahve içmek istiyoruz diyenlere, evet siz de gidebilirsiniz. Gidin oturun kahve için, turta yiyin, pasta yiyin, yemek yiyin. Faros, Fener'in gururu. Borusu tıkananlar, borumu kime açtırayım diyenler, tabii ki efendim Apofraksi borucu Recep. Ramazan oğlu Recep, Ramazan abinin eşi Sıdıka Hanım. Ayrıca dükkanlarında çeşmeler var, boyalar var, boya fırçaları, klozetler, lavabolar, lağım boruları var, termosfonlar var. İsteyen eve teslim ediyorlar. 7-24 hizmet veriyorlar. Andrea Papandrea 3'te konsolosluğun arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde. Susuyorum artık. Bir de ne diyor, ben de ne diyorum, ettiğim bütün dualar dönsün seni bulsun diyorum demiş Leyla. Sana ne oluyor, ben sana mı ettim bedduaları? Allah Allah. Ama beddua etme baba, manyak, sana dönecek. İlaç yapma öyle deli demiş Leblebci Hüseyin Agam. Bir bedduacık daha söyleyeyim, bir daha söylemeyeceğim. Tam otomatik çamaşır makinen kireçlensin de bir gram karbonhidrat bulamayasın. Bir gram kireç çözücü olması inşallah abim.

0: Siz Vinted uygulamasını biliyor musunuz? Orada çok aptal zengin kızanları var. Ben onları buluyorum.
1: Başka biri var dediler. İnanmadım
0: sevdiğim. Şimdi bir tişört bekliyorum. Bir aptal, bir zengin kızanı buldum. Gözle-

Atina'ya bak. Atina'da Pendeli'de otururmuş. Ondan sonra Pendeli'de dedim. Şimdi sen dedim nereden yollayacağım bunu? Pendeli'den yollayacağım, Atina'dan dedim. Dedim ben pazar günü kaçıyorum, pazara kadar elimde olması lazım. Hemen dedim yolla dedim. Ama dedim 22,5 euro çok pahalı dedim. Kaça bırakayım dedi. Dedim 17 euroya bırakırsan alırım dedim. Tamam dedi, etiketiyle beraber... Kız adı kandırdım. Zengin kızanları. Tişört alıyor 150 euroya. Büyük geliyor. Bir değiştirmem şey diye. Bak bak bak, paraya bak. Nasıl, babası doktor mudur nedir, avukat mıdır nedir işte. Bana ne? Bir güzel kandırdım Atli'yi. Şimdi baktım Atina'da. Yarın Kavala'da olur. Yarın elime geçecek. Yarın cumartesi mi? Yarın son gün. Yarın elime geçecek. Etikettim, etikette olsun. Yarın ben onu yıkarım, baklarım. Pazar günü, pazar sabahına kadar kurur o. Ya. Böyle aptallar çok rastlıyorsunuz bin tıt da. Aptal değil, zengin işte. Ne yapacak? Alıyor öyle. Bir elmiyor. Orasını bir yemiyor, burasını bir yemiyor. Ondan sonra satıyor. Hep marka şeyler.

HBS Ramazan Kadri programı dinliyor ama yazmıyor. Dinlediğinden eminim. HBS Ramazan Kadri. Siksi klimatizmos, eksairizmos, eksairizmos. Klimalar. Evinizde klima taksın. Evinizde klima satsın. Kurulumunu yapsın. Bakımını yapsın. Gaz dolumunu yapsın. Kasap dükkanlarının, marketlerin, büyük işlerin, klima işleri, buzdolabı işleri, tamir işleri, gaz dolum işleri. Nikostis Doktor Doktor 322'de HPC Ramazan Kadri. Ha bir de İlyas diyor ki saati olduğunu nereden olmadığını nereden biliyorsun dedim. Hem faturasını gördüm hem de ChatGPT'ye soruyorum. Görüntüleri aptal mıyım ben? Görüntüleri, tişörtlerin görüntülerini, bütün her yerini, etiketlerini ChatGPT'ye atıyor. ChatGPT diyor ki %90 ihtimali, çok emin değilim ama %90-95 ihtimali orijinal bu diyor. İşte diyor şu marka şunu kullanır, şöyle yapar, şöyle olur, böyle olur diye. Her şeyi biliyor ChatGPT. Bugünlerde ChatGPT hayatıma bir girdi. Katiyen hayatımdan çıkmıyor, çıkmaya da niyeti yok. Bana diyorlar Gemini daha güzel. Gemini ile aldatamam ChatGPT'yi. Ben ChatGPT'ye alışmışım. Gemini memini bilmem ben.

İngilizcenin efesi ne be? İngilizce defi ne demek? Aguro servise çok teşekkür ediyorum. Aşk uzak artık. Hani açsız olur mu be? Nasıl uzak olacağımış? Agro servis, Eray ve Şakir ortakları. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları. Özel makineyle yapılıyor. Motor yağları var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil hizmet. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de. Just Green. Dün akşam çamaşırlarımı Just Green ile yıkadım. Eko sertifikalı ürünler bunlar. Fatih'in ürünleri, çok memnun kalacaksınız. Ben doğal deterjanlar kullanmak istiyorum diyenler, bulaşık deterjanları, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici, çok yakında makineniz içinde deterjan gelecek sevgili dostlarım. Makineniz içinde Just Green ürünleri Şubriye marketlerde, Rıfat marketlerde, Agora Plus'ta ve diğer bütün marketlerde, Eskiçe'de, şurada burada her yerde olacak. Bugün de Fatih miydi, senin adın neydi? Vay, unuttum da, kız adın Fatih değildi. Ahmet neydi senin adın be? Siz yüzlerce, binlerce kişisiniz, ben bir kişiyim. Just Green, senin adın neydi? Şimdi de Gümüşhane köylerinde Ahmet Bayram. Just Green, dönsen bile bulamazsın beni bende. Çiko, şimdi seni döveceğim ama. Çiko bak şimdi. Sen koordinamaya mı başlayacağım şimdi bağırma sana? Çiko bak şimdi sana havlayacağım. Bak şimdi gergedan gibi bağıracağım sana. Sen gergedan sesi biliyor musun? Ha?

Cengiz'e çok teşekkür ederim. Cengiz Uzun. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Bu işte yeni değil. Bürosunu yeni açtı sevgili dostlarım. Şarkımızı söylüyorum. Tatile gitmek isteyenler.

0: ve bu hafta sonu çok güzel yokmuş bir kesimleri var. İki gece lüks termal tatil köyünde konaklamak isteyenler, güzel yerler görüp termal havuzların, hamamların keyfini sürmek isteyenler. Ege'nin güzel sahil kasabalarını ziyaret etmek isteyenler buyursun Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale turu. Yolculuk esnasında ikramlar, bol kedili çekişler, eğlenceler. Gezmeyi seven buyursun 195 euro. Master Travel, İskeçe'de Gümücüne Caddesi'nde. Master Travel. Yazlar içinde sen. Efendim, Tarkan'ın çıkış şarkılarından bir tanesini dinleyeceğim sizlere. Üniversitedeyken eve geldiğimde hep Kral TV'yi açıktı. Kral TV'yi seyrederdim. Ve Kral TV'de çok sık dönerdi bu şarkı. Hepinizin, Tarkan şarkılarını herkes bilir zaten, hepinizin bildiği bir şarkı ama çoktan beri yayınlamadığımız bir şarkı gelsin şimdi.
1: Bu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

Benleri sevgili dostlarım. Trakya yufka Rıdvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka. Annem tepsi tepsi yapıyor böreklerle yufkaları. Çok teşekkür ederiz bize gönderdiğiniz yufkalardan ötürü de. Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Esti yatı da pay komutini de Gürkan abi yapezmaz demiş Emre Semercigen. Aparatona da fosa popisu. Güzel.

Şimdi ben bugüne bir sponsor koymuşum fakat hiç o sponsoru ben tanıtmadım mı ya, çok hakikaten karışmış kalmışım. Neyse şimdi biz bir bakacağım ben ona. Olmazsa öbür günden itibaren başlayacağız. Daha doğrusu pazartesinden itibaren başlayacağız. Bir şarkı daha gelsin. Çok sevdiğim bir şarkı daha gelsin. Emre, bak döveceğim seni. Bak. Vay ne güzel şarkı, vay ne güzel şarkı, vay ne güzel şarkı. Emre vuracağım seni. Vuracağım seni. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diyorum. Arzu edersen kahve yollayabilirim yanına, tatilde kahvesiz kalma. Otobüsle İskeçe'ye yollarım, oradan alırsın tabii istersen demiş Hakan. Çok teşekkür ederim Hakan'cığım be ya. Ta otobüse oradan oraya, oradan oraya kahve yollayacaksın, hiç gerekmez. Sağ olasın. Ben gelince biz kendimiz gelip kahvemizi oradan alacağız gene, tamam mı? Ama sağ olasın, göndermiş kadar oldun. Göndermiş kadar oldun. Bak benim ne güzel sponsorlarım var. Bak ne iyi sponsorları var benim bak. Kuru Kahveci, Kafikop diyor Nihat, Ayla Bayram. Çok güzel beddualar ediyorsun da beddua döner dolaşır kendi başına gelir demiş. Gülben Hasanoğlu, günaydın Gürkan, ne bu iyileşler? Sen de eski sevgililerine günahtır demiş Gülşen Hasanoğlu. Niye? Onlar bana melipisikan. Ha? Beni terk edip bıraktık bittiler bu arada. Bak psikolojim bozuldu bütün. Ha? Sen... İyi günler Gürkan abi, iyi terapiler derim demiş Hamdi Sevcan. Bütün psikolojim bozuldu, hep paralarımı psikologlara, psikiyatristlere yedireyim. Günaydın, iyi terapiler derim demiş Meşhur ablam. Ne oldu senin kirazlar, onları bir koca karı yemiş duyduğuma göre. Bıra beni de herkes dinliyor. Gitmiş Senem'e demiş, Senem'in hastası bir yaşlı teyzecik demiş ki sizde çok kiraz varmış demiş. Sen demiş onları bana ver demiş. Meşhur yenge, Meşhur abla kirazsız kalmış. Vay sen bak ya. O arabacı Vedat Pusayneli, Emre Semerciğim. Arabacı Vedat'a benim 12-13 yaşında giydiğim kıyafetler var. Onları ayırdım, onları vereceğim. O arabacı Vedat'a. Bunları vereceğim. Bırani hınzırsın, bırani hınzırsın. Herkesi zatlaşırsın. Azıcık zayıf cana çelimsizce de ondan diye. Keşke ben de öyle olsam. Bak kötülük için söylemiyorum Allah aşkına. Kızını götürmek için söylemeyeyim. Ne yapsın? O kadar oluyor. İyi kızdan kilo koymuyor. De bu kadarcık kıza. De bu kadar vallahi millete. Avucumun içini gösteriyorum. O kadar da. Tövbe bismillah. Tövbe yarabbim yapma Gürkan. Cuma günü yapma böyle şeyler. Bak cuma namazı nasıl yaklaşıyor. Gürkan Gürkan sponsorlarından ilgilen. Turizm yazmışsın buraya. Turizm yazmışsın da turizm ne? Ne turizmi? Ha turizm şey. Tamam tanıttım. Oh şükürler olsun hatırlayamadım. Bu şey Cengiz Uzun bu. Ben de dedim acaba bir hata mı yaptım sponsorlarda dedim. Hiç yapmadığım şey zaten. Şaban Usta'ma çok teşekkür ederim. Şaban Ahmet Şaban Usta. Şaban Ahmet Şaban Usta. Çok güzel kumaşlar döşüyor, arabalara döşüyor, arabaların tavan kaplamaları, arabaların koltuk kaplamaları, kapitone kumaşlar, memnun kalmayanların parasını geri iaden usta, eden usta, Şaban usta, Sansiro'nun olduğu yerde, büyük park yerinin olduğu yerde, sizin hizmetinizde sevgili dostlarım, Les Aksiomatiko'nun olduğu yerde, kendine gel babeter demiş Gökhan. Şimdi ne diyorum ama hakikaten ne diyeyim yani, doğruyu söyleyeni 9 gövden kovarlarmış. Vedat 56 kilo. Geçen gün tarttık elbiselerinden bufanından 56 kilo çıktı. Benim küçük 13 yaşındayken giydim kıyafetler var, akşam ayırdım. Vallahi billahi bak yemin edeyim onlara vereceğim. Söyledim zaten onlara dedim. Bir de aldığım kıyafetler olmayan kıyafetler var. O zengin kızanlar gibi ve Vinted'a koymuyorum. Ben sevdiğim insanlara veriyorum. Küçük gelenleri ne yapayım? Şimdi mesela bana küçük gelen kıyafetler var. Hasan diyor bana ver diyor. Hijyen servis Hasan. Ama Hasan olmuş besili Adana dövesi gibi, dana gibi. Hasan olur mu benim kıyafetler? Onun suratı pazlama kadar. Da, ne?
Bağzıma kadar suratı var. Tepsi gibi. De pezesere malaka, de pezese demiş. Leblebci Hüseyin Agan, bunu Faik mi yazdı sana? Gürkan öyle yazdı ya.

Budala Hüseyin Agan bilmiyor senin marakaz olduğunu, da ben yazayım demiş Faik Tuzlacı. Aa, sen burada mısın be? Faik'ten ne istiyorsun kalbimden? Niye yükleniyorsun o kadar ona demiş leblebici Hüseyin Agan. Emre gördün mü nasıl nasıl kapson yaptırayım kızanlara? He? Gördün nasıl köpük ettireyim arabayı kızanlara? De böyle yaptıracaksın onlara. Bugün benim kirazları gelir inşallah demiş Meşhur ablam. Bitti kiraz, daha kalmadı. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Ama kaç gün olacak? Fındık kadar. Fındık kadar. Gökhan.

Hüseyin aga ben biliyorum ne istiyor ama hadi cuma cuma konuşmayayım demiş Faik Tuzlacı. Kalimera bakayım demiş Erol Mehmet. Kalimera, kalispera. Öğlen oldu, hava çok sıkıntı oldu gene. Öf yanıyorum, öf yanıyorum. Erdem! Erdem! Hatip İsmail! Sen de yanıyor musun kardeşim? Yananı görür Allah. Görür Allah yananı. Efendim Sinap Semerci İnşaat Gümülcine'de temel kazma işinden tutun da son keremete kadar her şeyin en iyisini kullanıyorlar. En yetenekli ustalar son teknolojiyi kullanarak yapıyorlar işi sevgili dostlar. İnşaat işi şakaya gelmez. Sinap ve Semerci İnşaat'a güvenin. Instagram'da Sinap Semerci İnşaat olarak bulun. Telefon numarası 97 ile bitiyor. Sizler de Sinap Semerci inşaatta ev yapın, apartman yapın, daire yapın. Gidin konuşun, görüşün. Güzel söyledim mi Emre? Efendim Fatih Yufka Şahin'de üretiliyor bu yufkalar. Fatih Trampa'nın yufkaları. Sayın Müftümüzün kardeşi, Sayın Trampa'nın kardeşi Fatih. Niye söylüyorsun onu diyeceksiniz de bilmek bilgi olarak aklıma geldi söyleyeyim dedim. Hiç ben

Biz konumuza gelelim. Yufka, Şahin yufkası. 2015 yılından beri Koryatik Eskepsiz, Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Sevgili dinleyiciler, sevgili dostlarım. Ayağınız taşa takıldı, düştünüz. Dün ben burada program yaparken sandalyeden kalktım. Burada bir bilgisayar var, onu kullanmıyorum ama kutusu duruyor. Ayağımı bir çarptım ona. Ama nasıl acıdı, nasıl acıdı, nasıl acıdı parmağım. Vallahi bile parmağım koptu sandım. Sağ ayağımın baş parmağımın yanındaki parmak. Vallahi koptu sandım, öldüm acıdan ama size çaktırmadım, söylemedim. İşte Devletoğlu aklıma geldi. Devletoğlu'nu arayacaktım az daha. Herhangi bir sorun problem olduğunda Devletoğlu. Banyoda sular basınçlı gelmediğinde Devletoğlu. Sular kesildiğinde Devletoğlu. Köpüklük aldığınızda hep söylüyorum Devletoğlu. Sabunu yere düşürdüğünüzde bir Devletoğlu'na bir de bana güvenin. Ya Devletoğlu'nu arayın. Devletoğlu meşgulse beni çağırın, ben alırım sabunu. Veririm sizin elinizde. Tamam, bana güvenebilirsiniz. Benim göbek adım Emin. Gürkan Ülemin diyorlar bana. Güvenilir Gürkan. Ya. Devletoğlu. Yunanca bilmeyenler. Devlet dairesinde işi olanlar. Dilekçe yazmak isteyenler. Devletoğlu aynı zamanda evde hasta yatarak hastası olanlara maaş bağlatmak için arayın, konuşun. Efendim engelli maaşı için Devletoğlu'nu arayın. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşlü'nde, Gümüşlü'den sonra Dedaş'ta hizmetinizde. Evet, güzel söyledin ama dokuz bir şey dedin ama duymadım bağır. Bağır bir duyayım, telefonu kulağıma sokayım duyayım diye demiş. Emre Severci. 97. 97.

Yok başka hayalim. Ben nereden şey yapayım? Kireççilerde açık hava konseri. Ana grup orijinal ton. Biletler ön satışta 8 euro. Kapıda 10 euro. DJ Zeynep. Orijinal ton. 26-2026. Saat 19.30'dan itibaren kireççilerde Platia'da. Ama Çiko, kaçak yapanları nasıl engelleyeceğiniz? Çift mi duvar mı öreceğiniz Platia'ya? Ha? Farz et ki ben geleceğim, arabamla geçmek isteyeceğim Platia'dan. Ne olacak? Koruma olarak Gürhan Ömeroğlu'nu mu alacaksınız? Gürhan'ı mı görevlendireceğiniz? O kimseyi sokmaz.

sonuna. Haşim çok güzel şarkılar çaldırıyor diyor Faik Tuzacı. Bir. Arada sırada çaldırıyor olabilir. Uzun zamandır dinlemiyorum. Programımız çatışıyor. İki. Benim programımı insanlar sen de dahil şarkılar için dinlemiyorsunuz. Bizim programın şeyi çok farklı, formatı çok farklı. İki. Üç. Haşim'in bana yetişmesi için daha çok uzun yıllar bu işi yapması lazım. Bu bir yetenek işidir. Kendimi övmüyorum. Yani öyle Gürkan Nesinoğlu kolay kolay gelmiyor bu Batrakya'ya. Bıra. Mütevazile bak bak. Yani öyle ama. Şimdi sen de elini vicdanına koy. Arkadaş gibi, dost gibi söyle Allah aşkına şimdi. Yani şimdi bir de şey var. Kendini sevdirebilmek var. Biz dinleyicimize kendimizi sevdirdik. Biz olduğumuz gibiyiz. Yapmacık bir insan değilim. Yani normal hayatımda, özel hayatımda nasılsam radyoda da öyleyim. Sadece mesela beni yakından tanıyanlar derler ki radyodaki gibi, yani radyodaki gibi değil, radyo gibi böyle neşeli değil, hareketli değil ama benim yakın arkadaşlarım bilirler, yani eğlenceli bir ortamda, yani eğlenmesi gereken bir ortamda radyodaki gibiyimdir, hatta radyodakinden daha şeyimdir, daha biraz bıktırıcı olabilir. Mesela ben sabahları çok neşeli uyanırım. Sabahleyin benim yakın arkadaşlarım bilir, tatile falan giderken ya da ne bileyim ben sabah kalkarız erken saatte Türkiye'ye falan şuraya buraya giderken benim ağzım hiç durmaz. Vır vır vır vır vır vır vır vır bırak derler. Biz sabahleyin daha afyonumuz patlamadı. Sen nereden buluyorsun bu enerjiyi derler. Öyle bir şey. Ben yani mutlu olduğum ortamda mutlu olurum. Yani o mutluluğumu da belli ederim. Üzüntülü olduğum zaman da üzüntümü de belli eden birisiyim. Bu şu çok sevdiğim şiir var ya, hani yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var gibi. Onu o şiirdeki gibiyim. Ve inanır mısınız, mesela ben bu sabah kalktım. Böyle çok uykum vardı, erken uyandım, sonra 6.30'da uyandım ama saat 8'de doğru uykum geldi. Ya diyorum nasıl program yapacağım, nasıl olacak, nasıl bitecek derken, yani programa başlıyorsunuz, o sizin enerjiniz, siz bekliyorsunuz çünkü hazırda bekleyen yüzlerce dinleyicimiz var, bana yansıyor. Yani bu da yılların tecrübesiyle oluyor. Onu başka bir radyocunun yakalaması çok zor. Mutlaka herkesin kendi dinleyeni, kendi seveni var, kendi tarzı var. Benim tarzımı beğenmeyenler olacaktır. Zaten olmaması mümkün değil ama Gürkan Nesrinoğlu bir farkı var be kardeşim. Batı Trakya'da yıllardır bu işi yapıyoruz. Geçen de Karaçanlar'a gittik. Haşmet orada oturdu. Çömlek gibi, müftü gibi yerinden kımıldamadı. Yani şimdi biraz katılmak lazım, biraz şey yapmak lazım. Kendi de söyledi giderken, dedi Gürkan abi, dedi seni, dedi ne kadar çok seviyor insanlar, dedi bana abi diyor, benden küçük ama benden yaşlı gösteriyor. Yıpranmış, ne yapsın. Seni, dedi ne kadar çok seviyorlar, dedi dedim sen de birazcık aktif olsana, sen de biraz girsene insanların içine, kendini sevdirsene. Yani ama şöyle bir şey var radyoculuk anlamında, Batı Trakya'da benden sonra Haşim var, yani dinlenme oranı olarak da bu da böyledir, diğer radyocularla kıyaslanamaz yani. Bakıyorum, dinliyorum, onun da bir kitlesi var yani, onun da sevenleri var, olacaktır. Ben şey yapmıyorum yani, onunla bir yarışa girmiyorum, yarış söz konusu değil çünkü açık ara fark var aramızda. Ha eğer olmasaydı fenalık yapardım, ben Zeki Müren gibiyim. Bana boş yerde ben batarken Zeki Müren'i demiyorum. Ayağını kaldırıp kaydırmaya çalışırdım da hiç uğraşmaya gerek yok yani. Şimdi git adam tut da Zeki Müren'in Adnan Şensiz yaptırdığı gibi git de Haşim'i de içirin de bilmem ne yapın de. Ondan sonra içirdikten sonra de aman adamlara verdiğim paraya değmez. Hiç paraya değmez.

yakında. Boyunca sen yakından daha budalasın. Kim demiş öyle değilsin demiş. Sigara bulunmaz Hint kumaşısın demiş Faik Tuzacı. O zaman niye beni dinliyorsun? Niye Haşmet'i dinliyorsun? Bu soruma cevap ver. Hadi cevap ver ama herkes bekliyor bu cevabı. Niye o zaman beni dinliyorsun da onu dinlemiyorsun? He? Önce gömdüm sonra övdüm adamı. Ama haksız mıyım ama bana yazan dinleyicim? He? Haksız mıyım? Bütün gece öyle müftü gibi oturdu durdu orada. Şişirdi kendini, bırak gidelim de gidelim. Kızancıklar gibi hani analarına derler ya, gidelim de gidelim, gidelim de saat 9'da gidelim demeye başladı. Bırak gidelim de gidelim, gidelim de gidelim. Sanki benim eteğime yapışık. Al kendini git. Allah Allah. Gidelim de gidelim, gidelim de gidelim. Reklam girdi, sana çevirdim demiş Faik. Asema Store. Asema Store. Hep reklam mı giriyor? Her gün, her dakika, her saniye bendesine. Hep reklam mı giriyor canım? Hani nerede var reklam? Dur bakayım, reklam mı girmiş? Dur bakayım, reklam girmiş mi? Siz hiç programda başka radyocu dinleten radyocu duydunuz mu? Duyamazsınız. Dur bakayım ne girmiş?

Sığınsınlar. Nerede reklam? Hani nerede reklam? Ve bizim radyomuzda, Radyo City'de, Gümrücüne'de açık ara ses kalitesi olarak, yayın kalitesi olarak en çok dinlenen, en güzel yayın yapan radyo, nazar değmesin. Bakın ben dinlenme olanlarına bakıyorum, meraklıyımdır. Hatta geçen de Mehmet bile hayret etmiş, bir radyoda canlı yayın var. Canlı yayın olmasına rağmen o radyonun dinlenme oranı, bizim radyoda hiçbir şey yok. Ben de yokum, kimse yok. Otomatikte çalıyor Radyo City. Radyo City'nin dinlenme oranı o radyonun 3 katı. Bak, o radyoda canlı yayın var, bizde bir şey yok. Radyo City'de düşünebiliyor musunuz? İşte Radyo City'nin farkı burada.

Refaik, Refaik. İtiraf edemiyorsun. Çok güzel program yapıyorsun. Seni dinleyince vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Falan filan diyemiyorsun Refaik. Yazık sana Refaik, yazık. Yazık. Amca, bütün radyocular hep aynısını söylüyor. Ama sen çok başkasın demiş Gökhan Karali. Selam dostum, sana yazsak da yazmasak da frekansımız Radyo City Bey'e ayarlı ve seni dinlemeden işlerimiz ileri gitmiyor demiş Melek. Yazın, yazın, güzel şeyler yazın. Vallahi öyle kuzum. Bir tane Gürkan var, başka yok. Olamazdı demiş Aysel ablam. Çok teşekkür ederim, nazara gelmeyelim. Sağ olasınız, hepinize gönülden teşekkür ederim. Sağ olun.

Şimdi Faik, benim rahmetli dedem sevgisini göstermeyen bir insandı. Sevdiklerinize sevginizi gösterin. Bak bu çok önemli bir şey. Mesela şimdi ben Çiko'nun nişanında Çiko sevdiği insanları öptü. Ne güzel bir şey. Güzel bir şey insanlara dokunmak, insanlara kolunu atmak, arkadaşım demek, dostum demek, gerektiği zaman öpmek. Bunu yapabilen insanlara ne mutlu. Benim dedem sevgisini gösteren bir insan değildi. Benim dedem beni uyurken severdi. Çok severdi, sevgisini belli etmezdi. Ne gerek vardı ki? Yani bazı insanlar öyle sevgisini gösteremiyorlar maalesef. Babaannem de tam tersiydi. Babaannem ve dedem zaten tam ters karakterlerdi. Babaannem benim gibi hovardaydı, parayı buldu mu harcardı, hiç hesap etmez. İşte gel kız hanım, orada kahve içelim, burada kahve içelim, onu alalım, bunu alalım. Ben babaannemin kopyasıyım. Dedem 3 kuruşun hesabını yapar. Babaannemle dedem hep kavga yaparlardı, hep para kavgası. Paraları, cüzdanları bile ayrıydı. Şimdi dedem pazara giderdi, İskeçe'ye inerdi. Babaannem kıyma ısmarlardı 1 kilo. Dedem 750 gram alırdı, dondurulmuş etlerden alırdı ucuz olsun diye. Babaannem hemen anlardı dondurulmuş et olduğunu. Hayda bir kavga, kıymalar mıymalar atılırdı. Çok kavga olurdu. Bir kere hatırlıyorum, dedem babaannemi kızdırdı. Sofrada yemekteydik. Babaannemin elinde bir somun ekmek vardı, köy ekmeği. Ekmeği dedeme bir fırlattı. Ekmek camdan dışarı çıktı, cam kırıldı. Ve dediğim gibi dedem bana hiç uyanıkken, yani normalde gelip de böyle bir sevsin be kardeşim, bir okşasın, bir saçımı okşasın, yok. Bir öpsün sarılsın, yok. Bir gün hiç unutmuyorum, lisedeydik, yatakta dedem beni severken okşarken uyandım, uyur gibi taklidi yaptım. Vay dedim, bu adam beni ne kadar çok severmiş dedim. İnsanlara sevginizi gösterin, sevdiğinizi belli edin, bu çok önemli. Babaannem yine tam tersi, her akşam şapur şupur öpecek beni. Bak, her akşam babaannemle bizim şeyimiz vardı. Küçükken aynı odada yatardık. Çok küçükken aynı yatakta yatardık. Sonra aynı odada ayrı yatakta yatmaya başladık. İlk önce gelirdi, beni şapur şupur öperdi. Ondan sonra dualarımız vardı. Ama yarım saat sürerdi. Döndüm sağıma, yattım sağıma, döndüm soluma, 72 melaike gelsin yanıma. Bitmezdi artık onlar. O kulhanlar, o elhamlar. Oku oku oku oku. O yarım saat dua okurduk, ondan sonra uyurduk. Sonra büyüdüğümde yine aynı şekilde, büyüdüğümde kendi odam vardı. Kendi odama gitmezden önce yine giderdim. Babaannem beni şapur şupur öperdi. Ondan sonra uyurdum. Babaannem de böyle bir insandı. Ben de sevgisini, duygularını gösteren bir insanım. İşte yayınlardan da görüyorsunuz zaten. Kızdığım zaman kızarım. Ne bileyim işte, böyle bir insanım. Faik, diyeceğim şudur ki, ben yazışmalarımızı hiç silmem yalnız. Bak, programdan sonra bana yazdıklarını koyarım Facebook'a. Instagram'a atarım. Bana gönderdiğin kalpleri, kırmızı kalpleri. Bir numaralı radyocusun, okuma. Bu işi çok iyi yapıyorsun, bravo, aferin dediğin yazışmalar duruyor. Bak Faik, onları yayınlarım programdan sonra. Yapmaz deli dilim, biliyorsun.

Bu her kuşa oluyor mu? Her kuşa yapıyor mu? ChatGPT bunu böyle büyüttürüyor mu her kuşu? Her kuşa bir yuva, her kuşa bir yuva, her kuşa bir yuva. Tamam Aşama, sen uyu, ben gelip sana sevgimi göstereyim diyor Faik. Lazım değil bana senin sevgin. Sen programda göster bana sevgini, yeter.

Bizim aramızda bir kimya yok. Senden elektrik alamıyorum ben. Zaten senin kendine elektriğin yok. Bana nereden vereceksin elektriği? Senin elektriğin kendine yetmiyor.

Berger'i çok güzel. Eora'nın Berger'ini tavsiye ediyorum. Havası yok ama denize gittiğinizde, Fener'e gittiğinizde Eora'ya gidin. Eora, Arogi, Fener'in en güzel denizine sahip. Çok güzel köşkleri meşleri var. Hepsi, her şey dana eti. Bir çeşit pizzamız dışında bütün her şeyde dana eti var. Hatta jambon konulması gereken şeylere bile koymuyoruz ki Müslüman dinleyicilerimiz, dostlarımız mağdur olmasınlar diye, dedi oranın sahibi. Ve bir tane burger yedim, hamburger yedim dana etinden. Çok da hoşuma gitti. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eora'yı, Arogi Abiş'te, Fener'de sevgili dostlar. Babasının suyuna tüküren bize ne yapmaz? Allah korusun bizleri, demiş Gökhan Karali. Aa, babam da hak etmişti ama. Ama hak ettiği zaman tükürürüm. Bak seni nerede görürsem sal yalı sal yalı şapur şupur öpmeyen ne olsun, demiş Faik Tuzlacı.

Dükkana papaz geldi. İnsanoğlu nasıl yaşar? Kasaba papaz geldi. Aa, sabrosta var kocaman. Yanmaya da alışıyorum. Siyah uzun kollu gömlek giyen bir erkek dükkan girişinde yürüyor. Ver papaz mı papaz? Zamana vutur gönlümü. Hasretine alışıyorum. Her yere de yetiyorum, herkes de gözetliyorum bırak. Dün Mehmet, dün senin girdiğini bile gördüm kasaba. Kafa pastanesi Mehmet. Senin girdiğini bile gördüm kasaba. Ne konuştuğunuzu bile duydum. Hep dedikodumu yaptınız. Hep dedikodumu yaptınız. Orası şaka.

sevmesen de alışırım. Ne oluyor burada? Herkes bir şey yazmışsın, silmişsin Hüseyin Agacığım. Tam okuyacaktım, sildin. Ha dur bak, sen kendini deli sanıyorsun. Sen deli görmemişsin diyor Faytuzacı. Vallahi billahi beni öpmeye kalkarsan seni pataklarım vallahi billahi. Ben herkes öptürür müyüm kendimi? Evet, hediye koymuşlar Gürkan abi. Efsane, gerçekten çok beğendik onları da demiş. Kalfa Pastanesi yazan kim bilmiyorum. Yazan kim? Okuyan Gürkan kim yazıyor bunu? Sakın Tosun yazmasın. Yazan Tosun olmasın. Gürkan iyice kaçırmadan kaç git. İyice delirmeden kaç git.

Şimdi kardeşim aramam, bir şey söylemem lazım. Sonra Kemal'i aramam lazım. Kemal'den ödünç şey isteyeceğim. Köpek sepeti isteyeceğim. Yani köpeği doktora götüreceğim. Röntgen çektireceğim. Çok işlerim var. Efendim sevgili dostlarım, Erol Agronomics Çay Makıf Köyü'nde, Çay Makıf Köyü'nün gururu. Her türlü inşaat malzemesi. Efendim Vitex marka iç ve dış cephe boyaları, Naldura ürünleri, züccaciye ürünleri. Bir inşaat, bir yapı marketi praktikel güzelliğinde Erol Agronomics olarak sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Süsleme deyince, süslemeci deyince Esma, S Design Esma. Aynı zamanda onlar eğlence düzenliyorlar biliyorsunuz. S Design Esma Tuzcuköy girişinde, Mona Lisa'nın olduğu yerde. S Design Esma, Nurgül, Posidonya'da eğlence düzenliyorlar. Ayın 26'sında İlhanlar çalacak. Biz bize kız kıza merhaba yaza. O eğlenceden sonra yazda gelecek. Sponsorlar eşliğinde çok güzel saatler, martler, kesmez marka saatler almışlar. Güneş Gold'dan harika hediyeler almışlar. Gerçekten çok güzel çekilişler olacak. Harika yemekler. Ben özellikle dolgulu bifteyi tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. İçecek olarak Cola, Sprite, Fanta ve su var. Ve yemekten sonra da kahve ikramları. Biletlerinizi alın, alın ki ne kadar yemek çıkacağını bilsinler. Kimse mağdur olmasın. Faik seni öperse vay haline adın çıkacak demiş Leblebci Hüseyin Agam. Avcıra'da nasıl kaçıyordun benden demiş Faik. Seni cinsi sapık seni. Sen öpmedir ki. Sen ben geliyorsun insanı.

0: Abi kameraya el sallayacağım bir dahakine. İlk mesajları ablam yazdı demiş Mehmet. Okuma. İstedin mi konuşuyorsun, istemedin mi konuşmuyorsun. Anlamıyorum seni vallahi diyor. İyi yayınlar derim demiş. Hüsnü niye be? Ben de seni hiç anlamıyorum. Hiç ben de seni anlamıyorum. Sen öğretiyorsun. Sen ya öğretiyorsun. Ha?
1: Seni doyun.
0: Sen bana şey mi öğretiyorsun?
1: Hep kıskandım seni elden yıllar boyu.
0: Aa Tanju. Sanki ben canımı yolda buldum. Namusunu sanki yolda buldum. Fahiye vereceğim.

Kolay gelsin Gürkan. Bence de insan sevgisini gösterebilmeli. Hani bir söz vardır ya. Bu duvar da beni seviyor olabilir, bilemem. Sevgisini göstermeyenler onun gibi, demiş Nurcan. Çok güzel yazmışsın. Evet, duvar gibi durmayın. Sevdiklerinize sevginizi gösterin. Gökhan'ım hoş geldin. Sevgiler, saygılar. Çok fazla mesaj gelmiş mesaj hattına. Hüseyin, ben eskiye dönmeye imkanım olsa fazla iyi niyetli ve iyi kalpli davranmayı bırakırdım, demiş. Çok güzel söylemişsin. Çok güzel söylemişsin. Yeni gördüm mesajı. Fazla iyi niyetli ve iyi kalpli davranmayı bırakırdın. Çok güzel. Günaydın Mari Gürkan. Hollanda'dan Koray gübresinden herkese şapa bakayım, demiş. Abi 6 mayo ne demek? Ben 40 yaşındayım ve bugüne kadar en fazla 4 tane mayom olmuştur, demiş Faik. Abi 6 tane mayo yanıma aldım, akşam giydim giydim çıkardım. Toplamda herhalde 20 tane falan mayom vardır. Hatta bir tane sürüp ayıp da söylemesi Lacoste marka mayom var. Baktım aracını sattım, hiç beğenmedim kırmızı. Hiç dedim, bu dedim Lacoste diye bunu alacak halim yok dedim, beğenmedim. 6 tane mayo yanıma aldım. Gardırobun bir kısmı, bir köşesi bütün mayo dolu. En azından 20 tane mayom vardır. Vallahi bak, bende bir alışveriş hastalığı var. Bunu bırakmam lazım ama son günlerde bayağı bir arındım, bayağı bir bıraktım. Yani bazıları uyur gezer, bazıları uyur gel, bazıları da uyur alışveriş yapar benim gibi. Seni.

Ama Rasim ne günaydını. Ama Rasim her yerde öğlen oldu, akşam oluyor, ne günaydını. Dostum sen Batı Trakya'nın bir numaralı spikerisin demiş Hasan Çanakkale. Ve Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun.

Sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün durduramıyorsun kendini demiş Rasim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cuma namazına gidecek olanların ettiği dualar kabul

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak

0: Selanik, Sofya, Igoumenitsa, Dede Ağaç Havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hsecars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar...

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaus Oidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yollar.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Merhabalar değerli dinleyiciler. 12 Haziran adını vermiş olduğumuz bu güzel yaz gününden herkese sevgiler, selamlar. Bugün Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü'ymüş. Umarız bu konuyu insanoğlu bir şekilde çözer. Yani en azından mümkün olabildiğince azalır diyelim. Keşke ortadan kalksa ama bu da çok polyanlacı, çok fazla iyimser bir bakış açısı olur. Belki başarır insanoğlu bunu. Bugünün anlam ve önemlerinden bir tanesi buymuş, Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü. Bir de Amerika'da kutlanan ilginç bir gün varmış arkadaşlar. Red Rose Day, Kırmızı Gül Günü. Bizi ta oralardan internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz varsa onların Kırmızı Gül günlerini kutluyoruz ve haydi bakalım başlıyoruz.
5: Tuncay'la yine çıktık

0: Merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık 2 saattir falan konuşmuyordum. Birazcık ağzımı dinlendireyim dedim. Ne tür bir insan ağzını dinlendirmek için birkaç saat boyunca konuşmaz? Biraz soğusun. Neyse, az önce yayına girmeden önce bir şey söyledim. Sesli bir şekilde bir şey söyledim birine. Ve sesimi duyunca birden kendimi ne kadar özlediğimi fark ettim. Ne kadar sevdiğimi, ne kadar mükemmel bir insan olduğumu fark ettim konuşunca. Tamamen boşa harcanmış bir iki saat olmuş yani. Benim sürekli konuşmam lazım.
1: Tuncay Saran Show.

0: hazır mısın Marty? 7 Haziran 2022'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Antalya'da düğün kameramanına dava. Bir tuş bizi mahvetti. Benim çok ilgimi çekti bu haber. Çünkü ben de düğün kameramanlığı yaptım zamanında. Antalya'da bir çift düğünleri için aylarca hazırlık yaptık. Kusursuz bir düğün için dans eğitimleri bile aldılar. Yok artık. Düşünsene, düğünün provasını yapmışlar. Aylar boyunca düğün provası. Bütün konuklarla beraber. Ancak kameraman düğünde kayıt tuşuna basmayınca hayal kırıklığı yaşadılar. Ellerinde düğünden cep telefonuyla çekilen 10 dakikalık görüntü kaldı. Çok acı bir şey olmuş hakikaten ya. Geçmiş olsun diyelim çiftimize. Abi nasıl bir amatörlüktür ya? Kaydetmediğini nasıl fark etmezsin? Hadi 3 dakika fark etme, 5 dakika fark etme. Eninde sonunda fark etmen lazım yani. Orada bir rek yazar, kırmızı ışık yanar filan. Nasıl böyle bir şey fark edilmez? Bir de abi sakınan göze çöp batıyor ya. Böyle bir şey de var bak. O kadar prova yapmışlar, özenmişler filan. Ondan sonra böyle bir şey geliyor başlarına.
3: Ve arkadaşlar, haberin önemli noktalarından bir tanesi şu. Bunun üzerine çift Antalya Tüketici Mahkemesi'ne mağdur edildiklerini belirterek 50 bin lira maddi manevi tazminat davası açmış. Mahkeme heyeti çiftin mağduriyetini haklı bularak 50 bin lira ödemesine karar verilmiş. Ben de arkadaşlar az düğüne gitmemişimdir. 17-18 yaşlarımda falan kameraman bir Engin abimiz vardı bizim. O böyle çok düğüne giderdi. Yetişemediği düğünleri de bana paslardı sağ olsun. Ben de birazcık para kazanayım falan filan diye. Benim de merakım vardı zaten. Benim de bazı hatıralarım olmuştur. İlk aklıma gelen şeylerden bir tanesi roman mahallelerinde kaydettiğim düğünler de olmuştur kameraman olarak. Ve şöyle şeyler çok olurdu mesela. Beni çek. Abi beni çek olayı. Burayı çek, bu tarafı çek. Bak kameraman burayı çek filan. Bir dizi karakteri vardı ya, kameraman beni çek. Beni çek, beni çek, beni çek filan. Aynı onun gibi abi. Çok oluyordu roman mahallesinde. Bizi çek, bu tarafı çek filan. Ondan sonra bir de bir kameraman gerilimi vardır abi. Benim yaşadığım bir gerilimdir bu. Acaba batarya dolu mu? Yetecek mi? Yedek batarya ne durumda falan. Böyle bir batarya gerilimi oluyordu bazen. Bütün düğüne yetecek mi? Kasetler ne durumda falan. Ne bileyim, arada bir böyle bir gerilim yaşadığımı hatırlıyorum yani. Aman Allah'ım, batarya yetecek mi? Ama çok şükür bu tarz bir olay hiç yaşamadım. Ve nasıl böyle bir şey olduğunu da dediğim gibi anlamıyorum yani. Kaydetmediğini nasıl anlamazsın abi?
0: Kameraman da ne yerin dibine girmiştir be. Bu nasıl söylenir ki? Düşünsene, düğün bitmiş. Abi ben kayıt düğmesine basmayı unutmuşum ya.
2: Değerli konuklarımız, düğünü baştan alacağız. Bir kere daha oynar mısınız rica etsek? Takılır baştan takalım.
4: Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Dünya Kupası başladı arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu arada sizde de aynı şey var mı bilmiyorum ama bende şöyle bir duygu var arkadaşlar. Çok eskiden 90'larda, 2000'lerde falan, 2010'ların da bir kısmına kadar bu geçerli olabilir. Böyle şimdi 4 yılda bir oluyor ya Dünya Kupası. Abi eskiden sanki bu 4 yıl 10 yıl falan sürüyormuş gibi geliyordu yani. Çok daha uzun bir zaman dilimiydi sanki bu 4 yıl. Ya mesela bir Dünya Kupası olup bitiyordu ya. Aa tamam ya, bundan sonra ta 4 yıl sonra olacak. Yani 4 yıl sonra çok uzak. Yani bir sonraki Dünya Kupası'nda kim öyle kim kala gibi, anlatabiliyor muyum? Çok uzak bir zaman gibi geliyordu. Ama artık abi bu 4 yıl hissedilen süre 1 yıl falan. Öyle bir şey yani, 1-2. Yani dün gibi hatırlıyorum mesela, Messi kupa kaldırdı, Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı. Bu 1-2 yıl önce olan bir şeymiş gibi algılıyorum ben yani. Bir de eskiden daha çok ilgi gösteriliyordu ya. 90'larda hatırlarım ben. O eski zamanlar böyle. Abi öyle bir önem gösteriyorduk, maçların hepsini izlemeye çalışıyorduk falan. Favorilerimizi tutuyorduk. Daha öyle önemli, daha görkemli, daha büyük bir olay, daha heyecanlı bir olay gibi hissediliyordu Dünya Kupası. Şimdi de var bir şey ama nerede o eski Dünya Kupaları?
1: Tuncay Saran Show.

Dünya Kupası'nda bazı yeni kurallar resmi olarak ilk kez uygulanacakmış arkadaşlar bu kupada. Mesela Dünya Kupası'nda hakemler tempo kesintilerini azaltmak için, kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak. Bence çok güzel bir kural ya. Özellikle de maçın sonlarında eğer takım galipse oyalama taktiği vardır ya, böyle süre geçsin maçı bitirsinler diye. Kale vuruşunu aheste aheste kullanır kullanmaz bir geri çekilir, kafasını kaşır, bilmem ne yapar. Zorla o topa vurur yani. 5 saniye kuralı gelmiş, çok güzel. Taç atışlarında da aynı şekilde. Taç atışlarında bu arada şöyle bir şey oluyor ya. Mesela tam böyle topun çıktığı yerden kullanması gerekiyor ya. Oradan kullanması lazım. Yani diyelim ki orta çizgiye çok yakın bir yer. Adam böyle kullanmıyor ya. Elinde topu döndürüp duruyor böyle. Topu havaya kaldırmış, böyle döndürüp duruyor topu. Ne yapıyorsun abi? Kullan şunu artık yani. O açıdan 5 saniye güzel. Ben şunu söyleyecektim asıl. Şimdi bakıyor böyle kime atsam falan filan. Böyle o arada da çaktırmadan sanki yan yan yengeç gibi kayıyor böyle, tamam mı? Bir adım, iki adım birazcık daha kayıyor falan. O anlarda hep ben geriliyorum abi yani. Lan taçın kullanılması gereken yerden sen çok uzaklaştın. Ta nereye geldin sen abi? Ya orta çizginin oradan çıktı top. Sen o topu döndere kafanın üstünde böyle yana doğru yengeç gibi kaykıla. Ta nereye geldin ya? Ben acayip geriliyorum o anlarda. Lan diyorum şimdi hakem bir şey diyecek. At şu taçı artık. Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacakmış, böyle bir kural varmış. Hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda VAR devreye girecekmiş. Her iki devrede de su molası ve reklam. Böyle yenilikler varmış bu yeni Dünya Kupası'nda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-560.
0: Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon...

0: Ay Tuncay Bey, ben de bir pub game'ime bakayım. Siz devam edin. Yaklaşınca tekrar görüşürüz.
1: Tamam, görüşürüz. Çok iyiyim be. İşte bu. Aa, Süperman. Süperman, sen ne arıyorsun uçakta? Kokpite nasıl girdin? Ya sen uçabiliyorsun. Neden uçaktasın?
2: Tuncay Bey, orada mısınız?
1: Kendin uçsana.
2: Tuncay
1: ya,
2: Bey.
1: Bir dakika, şu oyunu bitireyim. Hiçbir şeye dokunma, tamam mı?
0: Tuncay Bey, iyi misiniz?
1: Aha, ne oluyor ya? Hepsi rüyaymış. Kafam...
0: İyi misiniz Tuncay Bey?
1: Ha, her şeyi hatırladım. Sergen Bey, uçağımız kaçırıldı. Süperman tişörtlü bir adam aniden kokpite girip acilen uçağı indirmemi falan söyledi. Niye dedim... Öyle dedi. Senaryo gereği uçağı kaçırmam gerekiyormuş. Of, ben itiraz edince de anons mikrofonuyla kafama vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum.
0: Geçmiş olsun Tuncay Bey. Güvenlik arkadaşlar yakalamış sonradan Süpermen'i. Senaryo gereği de co-pilot arkadaş hepsini anlattı. Allah'tan uçağınızda ilginç bir şekilde sadece 3-5 kişi varmış. Bir panik falan da olmamış yani.
1: Ama kesin senaryo gereği panik olmamıştır. Bu arada rüyada Süperman görmek ne demek acaba? Sergen Bey, bir fikriniz var mı?
0: Tuncay Bey, 2 dakika beklerseniz rüya tabirleri kitabını alıp geliyorum.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzo 758, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
6: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Live Medico Dental Clinic.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Biz çok küçükken İzmir'de böyle pislik bir çocuk vardı ilkokulda bana bulaşan. Nasıl uyuz oluyordum anlatamam. Hiçbir alakamız yoktu çocukla. Herhangi bir arkadaşlığımız yoktu. Yani bana bunu yapması için hiçbir sebep yoktu. Ne yapıyordu peki? Bana tükürüyordu. Evet, bana tükürüyordu. Yaptığı şey buydu. Neden tükürüyordu bilmiyorum. Keyiften tükürüyordu herhalde. Ben şuna tükürmek istiyorum deyip böyle ve her teneffüsün sonunda tükürüyordu. Programlı bir şekilde yani. Belli bir düzeni vardı tükürmek için. Teneffüs bittikten sonra sınıfıma çıkarken bir üst kattaydı sınıfım. O çocuğun sınıfına göre. Ben sınıfıma çıkarken bana tükürüp kendi sınıfına kaçıyordu. Böyle bir şey olamaz. Amacın ne yavrucuğum? Ve yakalayamıyordum. Birden kaçıyordu. Tam o sırada öğretmeni geliyordu zaten. Düşünsene ikide burada böyle bir şey. Sınıfına çıkarken böyle bir tükürük geliyor. Allah. Hatta şu anda aklıma geldi. Ertuğrul muydu adı neydi? Zibidi bir şeydi böyle. Sarışın bir şeydi. Küçük. Ama bir gün yakaladım onu. Yani kaç defa oldu bu tükürük olayı bilmiyorum ama en sonunda yakaladım. Çok fena pataklamıştım unutmam. Gıcımı almıştım yani. Yere yatırmıştım böyle. Allah ne verdiyse ne yapayım? Yani o kadar kızdırmıştı ki. Lama mısın nesin tükürüp duruyorsun?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Bazen insan hatırlayamadığı döneme dair, yani çocukluğunun erken safhalarına veya bebekliğine dair daha önce hiç duymadığı şeyler öğrenebiliyor ailesinden. Bunlar bazen önemli şeyler olabiliyor, bazen önemsiz küçük hikayeler olabiliyor. Ben şu yaşımda bazen hala önemli önemsiz bazı yeni şeyler duyabiliyorum. Mesela şunu nasıl daha önce annem bana anlatmamış, böyle güzel bir hikayeyi, böyle güzel bir şeyi nasıl anlatmamış hayret ettim. Nasıl bunca yıldır lafı geçmemiş hayret ettim. Şöyle bir şey olmuş, uçan balon almışız. O zamanlar İzmir'de yaşıyoruz. Fuardan uçan balon almışız. Hem kardeşimin hem de benim varmış. Birer tane almışlar. Ondan sonra kardeşiminki patlamış ve ondan sonra da ben buna çok üzülüp ben de kendi balonumu bırakmışım, uçmuş gitmiş. Yani ben bırakmışım uçmuş gitmiş diye söylemiyorum ama çok güzel bir hikaye değil mi yani? Hani farklı insanlar gözüyle bakıyorum. Şimdi yani çocukmuşuz ama çok güzel bir hikaye değil mi? Çok sinematik bir şey aynı zamanda bu. Yani bunu güzel edebi bir dille kaleme alsan mesela, bir yazıya döksen, böyle bir şey hazırlasan mesela, sosyal medyada paylaşsan yüzlerce beğeni alır ya. Ben diye söylemiyorum. Bak yani böyle bir abiymişim işte yani. Abi derken ikiziz de hani. Lafın gelişi. Ağlayacağım şimdi. Yok yok, ağlamayacağım. Bak bu şakaydı. O kadara kadar da değil. Şimdi olsun, bırakmam. Patlatmasaydın derim.

0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen isimlerinden sevgili Burak Kut şimdi sohbet hattımızda.
1: Heyecanlıyım, daha yolun başındayım.
0: Ve kendisiyle keyifli bir sohbetimiz olacak. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
2: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Şimdi Burak Bey, bizim size hazırladığımız müzikle ilgili bazı keyifli sorular var. Onları sormak istiyoruz.
2: Buyurun.
0: Söylemekten en çok keyif aldığınız şarkı hangisi?
2: Yaşandı bitti, 2 numarada Kafam Leyla.
1: Yaşandı bitti, saygısızca aldatmanın tadına varınca.
0: Uzun yıllardır arada bir mırıldandığınız, yani durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz öyle bir şarkı var mı?
2: Birçok var aslında, çünkü müzik geçmişimden dolayı bazen bir İngilizce bir şarkı söylüyorum mesela. Bir jazz standardından bir şey geliyor, bazen bir operanın bir kısmı geliyor.
0: Burak Bey, hayatınızda ilk sevdiğiniz ya da mırıldandığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz? Sözlerini ezberlediğiniz.
2: Çok var tabii de, yani ilk dediğiniz zaman çok geriye gitmek lazım. Muhtemelen küçük bir çocukken televizyon programlarında gördüğüm şarkılardan biri olabilir. Birçok şarkı var tabii. Benim konservatuvar yıllarında Batı Yakası'ndan Maria şarkısını ciddi anlamda ilk söylediğim şarkılardan biri diyebilirim. Steve Wonder ve Pavarotti şarkılarını. Tabii ki Barış Manço, Cem Karaca gibi üstadların şarkılarında mırıldanmışlığım var. Yani bu konuda biraz çeşitli.
0: Evet, ortaya karışık bir sürü cevap var yani, güzel.
2: Evet, çünkü yani bu konuda çok dolu biriyim biliyorsunuz, hayatımı yani bunları öğrenmekle geçiriyorum. Hala da devam ediyor öğrenme süreci.
1: Şu gönlüm ben aşkına hazırım yayından, ok gibi fırlarım.
0: Size herhangi bir mekanı çağrıştıran bir şarkı var mı? O şarkıyı dinlerken kendinizi orada hayal edersiniz ya da...
2: Tabii. Bunu başarmış bir klibim var. Yaşandı bir klibi. New York. Yani onu dinleyince, hatta kaç yıl geçmiş olmasına rağmen sosyal medyalarda bazı fotoğraflar var mesela. Oradaki fotoğraflardan bu fotoğraf size neyi çağrıştırıyor dendiği zaman 100 kişiden 98'i yaşandı bitti klibini söylüyor. Evet. Bana da aynı şekilde.
1: Kanasın dünya, yansın oldu.
0: Bu arada o şarkıyla ilgili bizim bir arkadaşımızla ilginç bir tartışmamız olmuştu. O geldi aklıma, yaşandı bitti demişken söyleyeyim. Rock bir şarkı mı değil mi diye bana ısrarla hayır rock olur mu, bu pop bir şarkı. Allah Allah, bildiğim rock bir şarkı bu yani, nasıl pop evet, dersi evet diye bir tartışma olmuştu.
2: Yani aslında rock denebilir evet.
0: Yani siz pop şarkılar söylediğiniz için herhalde o kabullenemedi. Öyle bir algı evet oluştu onda.
2: Aslında ben çok çeşitli alanlarda üretmeyi seven biriyim. Bunları böyle bir potada eritmek çok kolay olmuyor.
0: Bu arada bir şey yakaladım şu anda. Bir şey fark ettim. Şimdi mesela çok tutan bir şarkı olduğu zaman nasıl bir formatta hazırlandıysa, neye benziyorsa, onun ikincisini de mutlaka yapıyorlar. Günümüzde böyle bir şey var. Her zaman böyle bir şey olmuştur. İkinci bir yaşandı bitti denemeniz olmadı sizin.
2: Doğru, evet.
0: En çok hayran olduğunuz yabancı müzisyen kimdir?
2: Ben tabii dönemi, Michael Jackson dönemi, bir öncesi Elvis Presley, Frank Sinatra, klasik camiadan da Pavarotti ile kafa yormuş bir insanım, öyle söyleyeyim. Bunları sayabilirim.
1: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun.
0: Benim ikiz kardeşim var, Çiğdem. O benimle oynama zamanlarında sizin hayranlarınızdan birisiydim. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bizim lise zamanlarımız bu arada. Ben evde odamda uyuyorum. Bir yaz günü akşamüstü saatleri falan. Şöyle bir gözlerimi araladım. Uyanıyorum artık. Bir baktım odamda bir adam var. Elim ayağım kesildi. Donuk bir şekilde bana bakıp tebessüm eden tanımadığım bir adam. Gerçekten şok oldum. Tam baktığım yer odamın kapısı ve kapının üzerine kardeşim yapıştırmış sizin birebir insan boyutlarında posterinizi.
2: Tam boyu evet. Güzel günler. Yani bunu çok duyuyorum. Hatta benim YouTube sayfamda da bu tür yorumlar var. Merak edenler bakabilirler. Sizin yaşadığınızı birçok insan yaşamış. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz sizden. Lakin kız kardeşinize de teşekkür etmek durumundayız.
0: Güzel günler. Tercih yapmanız gerekseydi bir şarkının sözlerinin mi yoksa müziğinin mi daha önemli olduğunu söylerdiniz?
2: Güzel bir soru. Şu an Türk müziği piyasasında sözler tabii ki daha ön planda. İkisinin uyumunu yakalamak her zaman kolay olmuyor. Bazen sözü olmayan bir müzik de, bazı film müzikleri var biliyorsunuz. Duygudan duyguya sürüklüyor insanı. Bir de ben yani besteci pozisyonunda hayattan aldıklarımı, yaşadığım acıları, mutlulukları bir anlatıcı olarak dinleyicilere aktarmaya çalışıyorum. Burada anlatıcılık da bir sözde olduğu için benim için kıymetli.
1: Bana baktığın an ateşler yakmadın mı? Bin bir iş bile sen sevdaya atmadın mı?
0: Türkiye'de yeni şarkılarını heyecan ve merakla beklediğiniz kimler var?
2: Ben bu konuda iyi değilim, itiraf etmeliyim. Besteki deformasyon diyebiliriz. Tabii çok öne çıkan şeyler benim de karşıma çıkıyor. Bakıyorum, ediyorum. Ama evet, özellikle böyle bir şeyim yok, heyecanım yok.
0: Türkiye'de yaptığı müziği kıskandığınız biri var mı?
2: Var tabii ki ama hani kıskanma demeyelim de yani beğenme diyelim. Yani ben bunun şey olduğunu düşünüyorum. Yani çoklu bir şey bu. Orkestra nasıl sahnede birçok kişi beraber bir uyumla müzik yapıyor. Piyasanın içindeki arkadaşlarımızın daha çok olması, onların başarılı olması mesela benim de işime yarıyor. Onların başarısı ülke başarısını da etkiliyor. O yüzden ben daha çok üretilmesinden yanayım. Kıskanmadan hatta teşvik ederek.
1: Yalnızlıklardan yorulduğumu sandım. Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Değerli dinleyiciler, sevgili Burak Kutlu olan sohbetimizin son dakikalarına doğru yaklaşırken kendisine hemen belki de kendisinin en parlak yılları diyebileceğimiz 90'larla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizin 90'lardan favori şarkınız hangisi diye sorsak?
2: Yaşandı bitti ve benimle oynama.
0: Hayatınızda şimdiye kadar en çok yüksek sesle dinlemeyi sevdiğiniz şarkı hangi şarkı oldu? Böyle bir şarkı var mı? Kulaklarınızı böyle hoparlöre dayayıp deli gibi dinlediniz.
2: Bu bizim rutin olarak yaptığımız bir şey. O yüzden yani bunu her zaman yapıyorum yeni şarkıları üretirken, sevdiğim şarkıları yaparken.
0: Peki hiç dinleyemediğiniz yani, bir şarkı var mı?
2: Bu konunun profesyoneliyiz. Dinleyemediğin mutlaka var.
0: Şu anlamda soruyorum. Hani kötü olduğundan değil. Sizi üzdüğü ya da mutsuz ettiği için dinlememeyi tercih ettiğiniz öyle sert bir şarkı var mı?
2: Anlıyorum. Şöyle bir size cevap verebilirim. Babam adlı şarkım vardır. Onun sözlerini yazdığımda tabii ki çok duygulanmıştım babasını erken kaybetmiş biri olarak. O şarkıyı stüdyoda bir kere okudum. Sonra sahnede de hiç okumadım. O şarkı denebilir. Sadece tek kayıtlık okuma kaydıyla şu an mevcut durumda.
0: Evet. Ruhunuzu en iyi yansıtan müzik nasıl bir müzik?
2: Enerjik ve pozitif yani müzik bence. Çünkü normalde de enerjisi yüksek biriyim. O yüzden neşeli, enerjik diye cevap veriyorum.
1: Yanıp

0: Şimdi geldik son sorumuza o zaman. Hani en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır diye bir söz vardır ya. Sizin de öyle bir şarkınız olduğuna inanıyor musunuz ve müzikal kariyerinize?
1: İnanıyorum. Evet evet. Be My Way gibi Frank Sinatra'nın kendime anlattığım bir şarkı. Her seferinde bunu düşünüyorum. O şarkı da gelecektir diye inanıyorum.
0: Değerli dinleyiciler, sevgili Burak Kut'la müzik dolu keyifli bir sohbetimiz oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine vakit ayırdığı için bize.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sesimi ulaştırdığınız herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, sağ olun.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

yanlar, dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelen.

0: kuklu ayakkabılarıyla vurmaya başlıyor üstüne. Çat çat çat diye. Yere attığı yetmiyor yani. Ben böyle baka kalıyorum. Ondan sonra gidip alıyorum telefonu yerden, bakıyorum. Kenarı çatlamış azıcık. Dayanıklı telefonmuş vesselam. Ama yine de canım sıkılıyor tabii doğal olarak. Yukarı çıkıyorum ondan sonra ben de arkasından. Bağırıyorum, kızım manyak mısın sen, benim telefondan ne istiyorsun gibilerden. Başka bir arkadaş var orada, diyor ki ya şöyle şöyle bir yer var orada yaptırırsın diyor. Bir şey olmaz yani. Ben diyorum bunlar hasta mıdırlar nedirler? Bir de bu arada bak bir yandan da şunu düşünüyorum. Ya diyorum şimdi bunların bana yeni telefon alacak paraları da yoktur. Onun endişesindeyim yani. Neyse ya dur diyorum, şunun cam filmini sökeyim, belki sadece cam filmi çatlamıştır. Çıkarıyorum. Çatlağın çoğu cam filmi çatlaymış çok şükür. Neyse sonra bir uyanıyorum. Oh! Rüyaymış çok şükür.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: ellerim.
1: Bundan uzun yıllar önce arkadaşlar, radyoya bir kardeşimiz işe girdi benden birkaç yaş küçük ve kısa sürede biz çok iyi arkadaş olduk. Teknik işlerde çok iyiydi, bilgisayarlara, müziğe çok meraklıydı. Bilgisayarda çok düzgün çalışıyordu bu arada, dosya isimleri, klasörler falan hep düzenliydi yani. Biz beraber gül gibi geçinip gittik, böyle kafa dengi bir arkadaştı, mizah anlayışımız uyuyordu falan. Belli bir süre radyoda çalıştı, ondan sonra ayrıldım. Sonra bu arkadaşın başına maalesef şöyle bir şey gelmiş. Bir gece evde otururken bilgisayar başında annesi seslenmiş buna. Etrafına bakmış, annesi yok filan. Böyle garip bir şey olmuş. Sonra yere mi yığılmış artık ne olmuş bilmiyorum ama o esnada beyin kanaması geçiriyormuş. Bütün detayları bilmiyorum ama hastaneye kaldırılıyor. Ama bu ciddi durumu atlatıyor. Hayata tutunmayı başarıyor. Ve arkadaşlar bu yaşadığı ciddi olaydan sonra, belli bir süre geçtikten sonra tabii, radyoya tekrar geri dönüyor. Ama aynı kişi olarak değil. Buna benzer bir şeyi deneyimlemiş olan dinleyicilerim şimdiden zaten konuyu çakmışlardır. Şimdi biz gerçekten çok iyi anlaşıyorduk. Yani çok vakit geçiriyorduk radyoda, radyo dışında falan. Yani dediğim gibi mizah anlayışımız çok uyuyordu falan. Bu olaylar yaşandıktan sonra ve üzerinden belli bir süre geçip radyoya geri döndükten sonra... Şimdi şöyle bir şey oldu mesela. İlk şok olduğum, Allah Allah ne oldu Rıza'm dediğim şey şöyle bir şey olmuştu. Hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama çok iyi hatırlamam. Çok eski bir şey çünkü. Ya ben bir arkadaşımı radyoya getirmiştim gezdirmeye, tamam, işte bizim radyomuz şöyle böyle falan, stüdyoları göstereyim falan diye. Akşam da o arkadaş radyodaydı. Ona selam verdiğimi anlamayıp küsüp kızmış mıydı ne, öyle bir şey olmuştu. Ama yani şunu hatırlıyorum. Çok sert bir tepki göstermişti. Yani ben selam vermemiş değildim bu arada. Hani bazen olur ya, birisine selam verirsiniz ama ya duymaz ya görmez filan. Hani siz duyduğunu ya da gördüğünü zannedersiniz. Sizin için her şey normal gitmektedir ama o kendi kendine böyle acayip alınmıştır filan. Böyle tırnak içinde iletişim kazaları olur. Ya olayın özü şu. Tam detayı hatırlamıyorum neydi ama benim ona bir şekilde saygısızlık yaptığını zannetmişti. Öyle yorumlamıştı, niye yapayım, tamam mı? Yani az önce anlattım ya, o kadar iyi anlaştığım birisi. Hani ya selam vermediğimi zannetmişti ya da ne bileyim ne olabilir, hani hatırlamıyorum yani. Böyle kendi kendine birden abi inanılmaz agresif bir şekilde bana dolmuştu yani böyle. Ama hani öyle böyle değil, anlatabiliyor muyum? Öyle ki ben bile kızmıştım ona yani. Gençlik de var şimdi, hani madem öyle işte böyle ben de sana kızdım. Yani hak etmediğim bir tepki gösteriyorsun bana. Hani böyle garip bir şey olmuştu yani. Durup dururken böyle çok düşmancıl bir yaklaşımda bulunmuştu bana. Bir şeyi çok yanlış anlayarak. Bir kalemde abi inanılmaz bir şekilde silmişti beni bir kalemde. Durup dururken ya. Çok ilginç bir şeydi. Birden böyle bir olayla patlak verdi bizim aramızın bozulması. Eminim ben ona adım atmaya çalışmışımdır, anlatmaya çalışmışımdır filan. Ben öyle biriyim çünkü. Ama çok acayip bir olaydı gerçekten ve bunun ardı arkası kesilmedi. Hep bana karşı böyle sonraki zamanlarda da maalesef genellikle agresif yaklaşımlarda bulundu. Yani o tırnak içinde sıkı dost, kafa arkadaş gitti. O mülayim, o sevecen çocuk gitti. Yerine inanılmaz sinirli, abi iskeletor gibi böyle ateşler saçan, çok aşırı derecede kinci, çok tehlikeli, sürekli açığını arayan böyle bir çocuk geldi abi. Dolayısıyla sen de bir noktaya kadar yaklaşabiliyorsun, anlatmaya çalışıyorsun falan. Ben ona onun gibi olmadım, saldırmadım ve kendimi savunmaya başladım. Yani hani onun da elinde değil herhalde diye düşündüm, bilmiyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar, sözün özüm, beyin kanaması geçiren kişilerde galiba, bilmiyorum belki de hepsinde olmuyordur ama, böyle inanılmaz keskin karakter değişimleri olabiliyor demek ki. Çok keskin yani. Ya çocuk inanılmaz değişti ya, o öldü eski çocuk, anlatabiliyor muyum? Ve sadece bana karşı değil tabii ki. Yani kendisi değişti, herkese karşı değiştim. Böyle hayatım boyunca arkadaş ilişkilerimle ilgili yaşadığım en çarpıcı şeylerden bir tanesiydi bu. Ya bir şekilde iletişimde kalmaya çalıştık ama yok yani, koptuk. Sonrasında zaten iyice tamamen koptuk ilerleyen yıllarda. Böyle bir şeydi yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Akaryakıt Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılarla bizleri eşlik edecek, yine geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Hep eskilere gidiyoruz ya, çağrı cihazlarını hatırlar mısınız bilmiyorum. Çağrı cihazları, ilk cep telefonları, işte bugün onları hatırlatacağız sizlere. Bir zamanlar cep telefonumuz yoktu ama hepimiz bir çağrı cihazına ihtiyaç duyardık. O minik kutular bir mesaj geldiğinde titrer, ekranında numara ya da kısa bir kod görünürdü. Bip bip sesiyle heyecanlanır, hemen telefonu bulup arardık. Arkadaşlarla ya da aileyle bağlantı kurmanın o kadar değerli olduğu başka bir zaman yoktu. Her mesaj aslında bir heyecan, bir umut ve bir buluşma habercisiydi. Bugün yine hep beraber o günlere gideceğiz. Güzel bir şarkı sonrasında buradayız.

Sevgili dinleyenler, çağrı cihazıyla hayat biraz daha planlıydı. Mesaj geldiğinde hemen telefona koşmak, numarayı ezberden çevirmek. Çünkü yanımızda her zaman cihaz yoktu. İlk cep telefonları da öyleydi mesela. Sadece birkaç numara hafızaya sığardı. Ama ne kadar az numara, o kadar çok değer. Hatta o numaraları ezberlerken her biri ayrı bir anıyı taşırdı.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

cep telefonları. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz o dönemleri? Bugün olduğu gibi minik dokunmatik ekranlar değil, antenli, tuşlu, hatta bazen sadece arama yapabilen cihazlardı. Taşıması zor, kullanması heyecanlı. Ama o telefonu elimize almak özgürlük demekti. Artık ev telefonuna bağlı değildik. Dilediğimiz zaman, dilediğimiz yerde ulaşabiliyorduk sevdiklerimize. Tabii şarj öyle bugünkü telefonlar gibi bir günde bitmezdi. O devasa batarya ve kalın şarj kablosu ayrı bir programın konusu bence. Şarjı bir hafta, 10 gün giden telefonlar vardı o dönemlerde.

cep telefonlarından, çağrı cihazlarından bahsediyoruz efendim bugün sizlere. SMS ve kısaltmalar diyeceğiz şimdi de. SMS'ler her biri 160 karakterle sınırlıydı. O yüzden mesajları kısaltarak yazmak zorundaydık. SLM, NBR, GRŞLR. Her mesaj bir şifre gibiydi ve çözen kişiyle bağımızı güçlendiriyorduk. Bugün sınırsız mesajlaşma var ama o sınırlı karakterlerin verdiği heyecan, o merak ve sabır hissi gerçekten yok. Mesaj attığımız kişi geri dönüş yapana kadar her saniye kalbimiz hızla çarpardı.

Kırık plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. İlk cep telefonlarından ve çağrı cihazlarından bahsediyoruz bugün sizlere. İlk cep telefonlarının dev antenleri vardı. Onları sokakta taşırken herkes bakardı. Bazen tuhaf bakışlar, bazen de hayranlık. O antenler sadece bir teknolojik detay değildi, statü simgesiydi. Kimi zaman okulda, kimi zaman arkadaş buluşmalarında, kimi zaman da ilk flörtlerde. Antenli bir telefon gençliğimizin gurur kaynağıydı.

vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız, çek git diyor şeytan.

Ve çağrı cihazları sevgili dinleyenler. Çağrı cihazında kodlar vardı. 100 aradım, 200 gel, 300 acil. Kendi aramızda şifreler yaratırdık. Her mesaj bir anlam taşırdı. Bugün bir tıkla ulaşıyoruz ama o zamanlar her bip, her kod bir heyecan dalgasıydı. Sanki küçük bir bulmacayı çözüyorduk ve karşımızdakinin bizden haber beklediğini bilmek kalbimizi hızlandırıyordu. Kırık plak devam ediyor.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Efendim ilk cep telefonları sadece arama ve mesajlaşmak içindi ama bazen minik oyunlar olurdu. Yılan oyunu. Tabii ki de o efsanevi yılan oyunu. Tetris, belki bazen mini bir labirent. O küçücük ekranlarda saatler geçerdi. Beklerken otobüste, evde her oyun sabır ve el becerisi gerektirirdi. Bugün oyunlar çok daha gelişmiş ama o basit ekranın verdiği tat unutulmazdı.

Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. İlk cep telefonları ve çağrı cihazlarından bahsediyoruz. Tabii cihazın kaybolması korkusu da vardı o dönemlerde. Çağrı cihazı ya da ilk cep telefonu kaybolduğunda içimiz parçalanırdı. Bir mesajı ya da aramayı kaçırdığımızı düşünmek bile yeterince stresliydi. Bugün telefonumuzu kaybetsek bile yedekleme var. Bulma uygulaması var. Ama o zamanlar her cihaz bir bağ, bir güven, bir bağlantı noktasıydı. Kaybolması demek anlık bir kopuş demek.

0: olamadık yine.
1: Sevgili dinleyenler, eskiden çağrı cihazları ve ilk cep telefonları sayesinde ailemiz ve arkadaşlarımızla bağlantıda kalabiliyorduk. Ama iletişim bu kadar kolay olsaydı belki de o heyecanı, o sabrı, o bekleyişi hiç yaşayamayacaktık. Her arama bir merak, her mesaj bir umut. Bugün hatırladığımızda bile yüzümüzde bir gülümseme bırakıyor.

Bugün sizlere ilk cep telefonlarından, çağrı cihazlarından bahsettik sevgili dinleyenler. Şimdi cebimizde akıllı telefonlar var. Her an istediğimize ulaşabiliyoruz. Ama çağrı cihazı ve ilk cep telefonu bize o dönemlerde zamanın değerini öğretti. Her mesaj, her arama bir önem taşıyordu. Onları hatırlamak sadece teknoloji değil de gençliğimizin heyecanını, sabrını ve duygusallığını da hatırlamak demekti. İşte efendim, bugün o günlere biraz olsun götürmeye çalıştık sizleri ama tabii programımızın sonuna geldik artık. Güzel bir şarkıyı buluşturalım, sonrasında veda zamanı.

Bir ses kaldı anılarımda, bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sendin bırakıp.

kaldı bende, hasretin kaldı bende. Sızlayan yüreğimle sen kaldın bende. Sevgiler kaldı bende, sensizlik kaldı bende. Bitmeyen özleminle

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur
0: VR dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur.

0: Cine Orpheus No. 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Bugünlük biz Ayrılan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Haftayı da kapattık artık. Malum hafta sonu sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: kiss me, baby, bye.
1: Millet tatilde Muti Lamborghini ile geçsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zubay efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με MetaMet.
1: Roto Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Roto Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
3: Efendim? Ne diyorsun?
4: Hadi ama eve gidelim.
3: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
5: Ya anlatsana,
3: İşler karıştı,
5: ne oldu?
3: Sonra anlatırım.
5: Peki kuzenin ne olacak?
3: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
5: Sen ne yapacaksın 3 gün?
4: Artık burada kalırım.
5: Hı?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 35 98 77 67 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Koray. Hı. Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu tamam seni. Tamam seni. Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2, 3.

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: İktidar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: But I guess... if I love you...
1: I love you.
0: If I love you...

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedi?
4: Hey, sen Cars.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
4: Benim.

0: Καπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, σου λέω.
1: Πάτησα.